Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar. Orada kalamazlar. Yani düşmanlık girerse araya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onunla beraber olanların saldırması söz konusuysa, diğerlerinin orasını terk etmeleri de söz konusu olacaktır manası çıkıyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. O ölçüye insanlar ulaşırlarsa o zaman İslam'ın da saldırması söz konusu oluyor. Yani Allah'ın genel kaidesi, İslam'a bir saldırı olmadıkça oradan karşı tarafa bir saldırının olmaması istikametinde. Ama saldırı varsa, kötülük yapılıyorsa o zaman onların da önlenmesi İslam'ın üzerine farz olur. Ve 61. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Mel'unin eynema sukifu uhizu ve kuttilu takdila. Mel'unine, mel'unlar, lanetlenenler, rahmetten uzaklaştırılanlar. Eynema, nerede? Sukifu, bulundular. Uhizu, yakalandılar. Ve kuttilu ve öldürüldüler. Takdilen, şiddetle, kıyasıya, acımasızca.

Melunlar yani melun, lanete uğramış olan demek. Melun kelimesi, lain kelimesi, lanet kelimesi aynı kökten geliyor. Melun, lanete muhatap olmuş demek. Lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürülürler. Şiddetle yani öldürüldükçe öldürürler.

onlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşında olanlar, Allah'ın lanetine uğramış olanlar. Onlar için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saldırması ve onları öldürmesi söz konusu oluyor. Ve 62. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetallahi fillezine halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdila. Sünnetillahi, Allah'ın sünneti, kanunu, fi konusunda, hakkında, ellezine, onlar, o kimseler, halev, gelip geçti, min kablu, önceden, ve len tecide, ve asla bulamazsın, li sünnetillahi, Allah'ın sünnetinde, kanununda, tebdilen, değişiklik. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti, kanunu

Yani kim nebilere, resullere bir saldırıda bulunursa, yalan haber yayarsa, kalplerinde onlar marazot bulunanlar, onlar hakkındaki Allah-u Teala'nın kanunu her zaman budur diyor Allah-u Teala. Geçmişte de aynı şeyler olmuştur diyor. Kanun her zaman, her devirde geçerli. Ve Ashab Suresi 63. ayet-i kerime. Es'elu kennâsü anissâh kul innemâ ilmuha indallâh ve mâ yudrike leallez sa'ate tekûnu kariba. Es'elûke, sana sorarlar, soruyorlar. Ennâsü, insanlar. Ani saati, o saatten, yani kıyametten. Kul, de, söyle. İnnemâ, sadece, yalnız. İlmuha, onun ilmi, bilgisi. İndallâhi, Allah'ın katında. Ve mâ yudrike, ve sana bildirilmedi, sen bilemezsin. Leale, umulur ki belki es saate, o saat tekuni olur, kariben, yakın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir. Ve sana bildirilmedi.

Belki de o saat yaklaşmış olabilir. Kıyamet ne zaman kopacak suali bütün nebilere sorulmuştur, resullere sorulmuştur. Onlar da hep aynı şeyi söylemişlerdir. Onun bilgisi Allah'ın katındadır. Allah'ın kinetik enerjisi, gezegenlere verdiği kinetik enerji sona erdiği zaman kıyamet kopacak. Onun da ne zaman tahakkuk edeceği konusunda kimse bir fikrin sahibi değildir. Biliyorsunuz kıyametin kopması için Allah Teala'nın zaman adamına verilen faktörü durdurması lazım. Kıyamet zamanın durmasıyla kopacaktır. Zamansa geçmişten geleceğe doğru uzanan bir dizayndır ve bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kainatı yaratmasından sonra da zamanın devam etmesi için Allah Teala gezegenlere kinetik enerji vererek onları da birbirinden uzaklaştırmak suretiyle kainatı büyütüyor. Yani o tek noktadan ayrılanlar hala yolculuklarına devam ediyorlar. Zaman da geçmişten geleceğe doğru uzuyor. Ama bir gün bu kinetik enerji, ışık enerjisi sona erecek. Sona erdiği zaman ne olacak? Sona erdiği zaman artık büyüme devam edemeyecek. Yani bir noktadan ayrılan sistemler yoluna devam edemeyeceği için zaman durmuş olacak. Ama onunla kalmayacak. Gravitasyon başlayacağı için, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği başlayacağı için ay dünya tarafından çekilecek. Ay ve dünya da güneş tarafından çekilecek. Güneş sisteminin etrafındaki bütün gezegenler güneş tarafından çekilecek. Sonra güneşler birbirini çekecekler. Ve neticede bir tek noktaya doğru devamlı bir küçülme söz konusu olacak. Bu zamanın gelecekten geçmişe geri dönmesidir. Ve 64. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe le'anel kafirine ve e'adde lehum sa'ira. İnnallâhe muhakkak ki Allah le'ane lanetledi el kafirine, kafirleri, kafirler ve e'adde ve hazırladı lehum onlar için, onlara se'iren, alevli ateş, yani cehennem. Allah'ın kafirleri, daha evvel melunlar dediği Allah'ın lanetine uğrayanları lanetlemiş ve onlar için alevli ateş hazırlamış. Kıyamette onları içine atacağı bir alevli ateş. Ve 65. ayet-i kerime Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira. Halidine halit olanlar, kalıcı olanlar fiha orada. Ebeden, ebediyen. La yecidune bulamazlar. Veliyen, bir veli, bir dost. Ve yoktur. Ve la nasiren, yardımcı. Onlar orada ebediyen kalıcılardır, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Cehenneme girenler, bir defa daha altı çizilerek söyleniyor. Cehenneme girenler orada ebediyen kalırlar. Oradan çıkmaları, cennete girmeleri mümkün değildir. Ve 66. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tukallebu vücuhuhum finnâri. Yekulûne ya leytena etanallâhe ve etanel resûle. Yevme gün tukallebu bir taraftan bir tarafa çevrilir, çevrilecek. Vücuduhum onların yüzleri, vücuhuhum onların yüzleri, fi içinde ennari ateş. Yekulüne derler diyecekler, ya leytena yazıklar olsun bize, keşke biz etanallâhe Allah'a itaat ettik ve etana itaat ettik er-resulen resul elçi. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Hep aynı ses, aynı söz söyleniyor sevgili kardeşlerim. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik. Allah Teala diyor ki biz onlara bir Resul göndermemiş olsaydık, kıyamet günü cehenneme giren hiç kimseye bir Resul göndermeden cehenneme kimseyi almayız diyor Allah Teala. Eğer onlara biz Resul göndermeseydik, bize diyeceklerdi ki diyor Allah Teala, keşke bize bir Resul gönderseydin de biz Resul'e tabi olsaydık ve senin cennetine girebilseydik. Halbuki hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala onlara Resul göndermesin. Her kavmi mutlaka Resul gönderir. Bütün zaman parçalarında gönderir. Ve herkes mutlaka Resul'ün davetine muhatap olur. Ama insanların büyük kısmı davete icabet etmezler. Ve o zaman Resul'ün kıymetini bilirler. İşte Ahzab suresinin bu 66. ayet-i kerimesi. İki tane altı. 66. ayet-i kerime. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik derler. Yani tabi olsaydık ve Allah'a ulaşmayı dileseydik. Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Resul'e ve Allah'a itaat etmiş olacaklardı. Ve gidecekleri yer cehennem değil, Allah'ın cenneti olacaktı. Ne yazık ki onlar ancak kıyamet günü akılları başlarına girenler olacaklar. Ve ayet 67, Ahzab 67, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu Rabbena inna etana saadetena ve küberâena fe edallûnes sebîlâ. Ve kalu ve dediler, Rabbena Rabbimiz, inna muhakkak ki biz etana itaat ettik, saadetena saadetlerimiz, dinde ileri gelenlerimiz ve küberâena ve büyüklerimiz ve artık böylece bu sebeple dalüne saptırdılar es-sebilen yol. Ve dediler ki Rabbimiz muhakkak ki biz saadatlarımıza, yani dinde ileri gelenlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Bu sebeple bizi sebilden, sırat-ı müstakimden saptırdılar. İşte sevgili kardeşlerim, Ahzab suresinin
67. ayet-i kerimesi. Kim bu insanlar? Cehenneme gidenler. Bir evvelki ayet-i kerime onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların yüzlerinin ateşin içinde çevrileceği gün keşke biz Allah'a ve Resulüne itaat etseydik diyecekler. Şimdi itaat etmeyenlerin durumu. Kim bu itaat etmeyenler? Onlar din konusundaki ileri gelenlere saadat, her konunun ileri gelenlerine saadatlar deniyor. Bu saadat müessesesi din içinde geçerli tabii. Biz din konusunda ileri gelenlere tabi olduk. İtaat ettik. Din konusunun ileri gelenlerine itaat ettik. Ve bu yüzden Allah'ın yolundan, sebilinden, sırat-ı müstakimden onlar bizi saptırdılar. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Allah-u Teala'nın meleği dediği şehrin ileri gelenleri, eğer konu dinse dinin ileri gelenleri, idare edenler, büyükler olarak geçiyor burada, onlar insanların her açıdan şekillenmesine sebebiyet verenlerdir. Din konusundaki saadatlar da dinin ileri gelenleri ve onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabiiyet kelimesi geçmiyor. İtaat etmek geçiyor. Onlara itaat ettik diyorlar ve böylece sebilden bizi saptırdılar. Bu sözleri söyleyenler kimler? Keşke Resul gelseydi de, keşke gelseydi diye Resul mutlaka gelmiş. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Her zaman böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Bir tarafta mutlaka Resul, diğer tarafta da o şehrin, o ülkenin din konusunda ileri gelenleri. İleri gelenlerin büyük kısmı mutlaka Resul'e karşı olmuştur her devirde. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Hangi ülkeye resul gönderdiysek bütün ülkeler resullerini inkar ettiler. Hiçbir kavim resulünü kabul etmemiş. Yani kavmin büyük kısmı mutlaka ona karşı çıkmış. Bunun sebebi onların alıştıkları din statüsündeki işleme. Din deyince İnsanlar ne anlıyorlar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Dinin, İslam'ın 5 tane şartı var diyorlar. İslam teslim olmak demek. Biz bu şartı, 5 tane şarttan ibaret olduğuna göre biz bu 5 şartı yerine getiririz. Mutlaka Allah-u Teala bizi cennetine alır. İşte bu saadatlara tabi olmak demektir. Din asırlardan beri bir yozlaşmanın içinde 14 asırda buraya kadar gelmiş. Artık ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne irşat makamına ulaşıp tabiiyet var, tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, ne fizik vücudu teslim etmek, ne nefsi Allah'a teslim etmek, ne irşada ulaşmak,
ne de iradeyi Allah'a teslim etmek, bunların hiçbirisi kalmamış. 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirdiler. Kur'an 7 safhayı da üzerimize farz kılmış. Sahabe 7 safhayı da yaşamış. Öyleyse Kur'an sahabenin bu 7 safhayı da yaşadığını açık açık yazdığına göre bugün de bu Kur'an tefsirinin yapıldığı, bugün de Allah'ın Kur'an'da mevcut olan ama yürürlükten kaldırmış olan farzların insanları dünya ve cennet saadetini açtıracak olan farzların 7 tane safhanın mutlaka tatbik edilmesi gerekir. Allah razı olsun. Ashab suresi 68. ayet-i kerime Rabbena atehim dıfeyni minel azabi vel anhum lanen kebira. Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver dıfeyni iki misli iki kat minel azabi azaptan ve el anhum ve onlara lanet et lanen lanet ederek kebiren büyük. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte başkaları tarafından yoldan çıkar olanların söyleyecekleri şey budur. Kendilerinin mahfına sebebiyet veren o dinin ileri gelenleri için bunu söyleyecekler Allah'a o gün, kıyamet gününde. Sevgili kardeşlerim, aslında insanlar her zaman aldatılmışlardır şeytan tarafından. Ve Allah'ın dostları hep büyük kitlelerin karşılarına aldığı kişiler olmuştur. Büyük kitleler mutlaka her devirde Allah'ın Resullerine karşı çıkmışlardır. İnsanlık tarihinin her devrinde, zamanın her parçasında ve hayat olan bütün şehirlerde, bütün ülkelerin bütün şehirlerinde insanlar mutlaka o ülkenin Resulü hakkında gerekli bilginin mutlaka sahibi olmuşlardır. Ve davet mutlaka herkese ulaşmıştır. Çünkü kıyamet günü size Allah'ın Resulü gelip de sizin Allah'a ulaşmayı dilememeniz sebebiyle buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Zümer 71'de bu olay cereyan ediyor. Bütün insanlar, insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Gidenlerin hepsine bu soru sorulacak. Hepsi de cevap verecek. Evet, geldiler. Ama azap üzerimize hak oldu diyecekler. Ashab suresi 22. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu la tekunu kellezine azev Musa ve berrehullahu mimma kalu ve kâne indallahi veciha. Ya eyyuha ey ellezine o kimseler onlar aminu amin oldular. La tekunu siz olmayın ke ellezine o kimseler gibi azev eziyet ettiler Musa. Musa aleyhisselam fe artık berreehullahu onu beri kıldı, temize çıkardı Allah mimma şeylerden kalu onlar dediler ve kâne ve oldu indallahi inde Allah'ı Allah'ın katında vecihen vecih yüzü ak şerefli itibarlı. Ey amin olanlar,
Allah'a ulaşmayı dileyenler, Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o Allah'ın katında vecihti, yüzü aktı, şerefliydi.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenler arasındaki farkı belirtiliyor. Siz de sakın onlar gibi olmayın diyor. Yani Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Öyleyse olmanız lazım gelen yerde olun. Peygamberinize, Resul'e izahat, eziyet etmeyin manası çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri burada tamamlandı. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya ken estain ihtina sıratel müstakim sıratel lezzin aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a tutti. Al-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Kim sırata lezzine inam talihim daim ve nefudu aleyhim ve nefudu. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnşallah sizlere amenü olmak kavramını anlatmak istiyorum. Amenü olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amenü olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi amenü olmaktır. Bu temel kavramları sayalım. Amenü olmak, bir, Allah'ın rızasını kazanmak, iki, rıza, üçüncü kavram, felah, dördüncü kavram, takva, beşinci kavram, hidayet, altıncı kavram, Allah'a kul olmak, yedinci kavram, Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esaslara muhtevedir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz. Aminu kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi, amentü kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. İman, inanç manasına gelen bir kelime. Türkçe inanç. Arapçada aynı kökten biliyorsunuz ki her kelime 3 tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun 2 istisnası var. Birisi elif, birisi de ayin. Onun dışında hep harfler, bildiğimiz sessiz harfler. 3 sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şu gül kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amin olmakta iman kelimesinin muhtevasını verir. 7 tane kavramdan bir tanesi amin olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime 3. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister. Olgunlaşma.
manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah-u Teala tarafından ölçülür. Kiramen katibin melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, ef'alini, ef'al fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücut bulan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin başka birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır. Taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derece kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derece kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derece açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminin de çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazlayı oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi
hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece. Ve o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarına ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse ameli olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de. Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesidir. Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Allahü semîn alîm. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır. Öyleyse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah ayet-i kerimesinde de söylediği gibi kişiyi o güne mutlaka ulaştırıyor. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Şimdi bir kısım insanlar diyecek ki bize, biliyoruz ki herkesin ruhu Allah'a ulaşacak zaten. Eğer kişi hayattayken ulaştırmadıysa ölümünde ulaşacak. Ama Allah için makbul olan hayatta insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, kişiyi veliyullah kılacak veya evliyaullah kelimesi de kullanılıyor, evliyaullah kılacak, yani Allah'ın evliyası kılacak olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah'tan müjdeler alamaz. İşte sevgili kardeşlerim, ameni olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amini olduğunu söylüyor. Konunun başlangıcı bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asri. Asra andolsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî husri. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler sevgili kardeşlerim? Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala.
Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır. Allah Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. 4 tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1, irşat makamına ulaşıp tabi olanlar 2, innellezine aminu ve aminu salihatu, ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bil hak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarını da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla yedinci basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah-u Teala yedinci basamağa ulaştırıyor. Dördüncü basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken, onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Allah Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları, işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah-u Teala körleri görür hale getiriyor. Ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki ekineti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman
Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah-u Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. 7. basamakta bu kesinleşir. 3. basamakta Allah'a ulaşma dileğimizi biz dileriz. 4. basamakta Allah görür. İşlevlerini derhal gerçekleştirir. 3. basamağa ulaşan herkes aslında 7. basamaktadır. Birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaştırılır. Ve o kişi amenu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonuca ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşmak. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Rad 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yankudunel misak ve misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُعَلِ سَبْ. Ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve çe rabbihim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Aminu olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane aminu olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7. katta cennet değil, cennetler vardır. Orada 3 kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi 7. kattaki adın cennetleri adını alırlar. Şimdi birinci kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o sadece, evet sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor.

Allah Teala Bakara suresinin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayine bis sabri ve salatı inne hale kebiretin illa alel haşihin." Huşus اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu hamile olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a mülaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'laştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah-u Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Tekavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah-u Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

Allah-u Teala burada o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve faz oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yarıldığı yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için bu küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte sapasağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda, taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, iki, bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devren imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci amenu oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanla bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin 14. basama kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefs ve ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah-u Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a mülaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala, bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amelü salata başlayanlar, ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini, böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri sülûku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor ve kurtulduğu kadar Allah'ın nurlarının hakimiyetine giriyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Onlardan niçin tesir eder? Çünkü zaten bütün afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Yasaklarını işlemeye programlanmıştır Allah Teala tarafından. Neden? Denge sağlansın diye. Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete, 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa, o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa, o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan
kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda ne kadar şeytana kul olmaktan kurtulmuşsa kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar. Nefslerinin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsleri arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasaklarının işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah Teala diyor ki ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amen oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici, amel işleyen ameni olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde. Kim irşat makamına tabi olup da Allah'ın yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci aminu oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegî ileyhin vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor.
ikinci ameni olur. Ameni olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mührünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi teskiye olmaya başlayan, fizik vücuda Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minber üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir ameni olmanın başlangıç noktasındayız. Bu ameni olma karanfil. Bu amin olma sizi yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyor Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz nefsinizin kalp vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem,
Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. Ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah Teala. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ela Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmain ne? Ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsim var diye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Üçüncü katta, iki katlı bir dergahta namaz kılan, üçüncü katlı dördüncü kat arasını meyek menfezinden çıkarak aşan, dördüncü katta Beyt-i Makdes'te namaz kılan, beşinci katta da Beyt-i Haram'ın aslında namaz kılan ruhunuz, altıncı katta Allah'tan, Allah'ın da sizden razı olduğu zaman Sıbkatullah olma mahalline ulaşır. Burada Sıbkatullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sıbkatullah olma olayında Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Beyaz, çok açık yeşil bir beyaz. Fosfor beyazına, fosfor yeşiline çok benzeyen, çok açık yeşil, beyaza yakın bir yeşil. Ve Allah da sizden razı olmuştur. Ondan sonra bir basamak kalır.

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az yok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzda paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın kendisine me'ab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu husnul me'ab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizindedir. Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi amin olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta, üçüncü defa ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah-u Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفِنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amin olurlar, üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınağa sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabda kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fena fillah makamının İşareti velayetin birinci makamı fena fillah. Sonra Allah Teala İnam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi bu içinde bulunduğu beka makamını da aşar. Beka makamının geçildiği yer, zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedele sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah-u Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak. Burası muhsinler konusunda amenü olduğunuz yerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amenü olmuştur. Ve dünya saadetinin %90'ını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak 26. basamak.

ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin zikri, daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir, hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah-u Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah-u Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah-u Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah-u Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah-u Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının, dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah-u Teala birinci gökkatını gösterirse o zaman bu kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir, ihlas makamına adım atmıştır. Ve Allah-u Teala ona birinci gökkatını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını ve yedinci gökkatının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır.

Allah Teala bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında sitet-i müntaha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır, Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez. Çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın 1. kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah-u Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah-u Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha
davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir. Salih makamının ikinci kademesi, o kişinin Allah-u Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salih makamının üçüncü kademesi, o kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur, ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra dördüncü kademesinde ise Allah Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salih makamının ikinci mertebesinde örtmüştü. Ama bu dördüncü mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameli oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetinin de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle, nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar. Burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer, irşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi ameni olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci ameni oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası ameni oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
Bilmece burada çözülür. Son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul yakin demek, Allah'ın zatına, hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzde Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücut tayı mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah-u Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzde ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul yakinin sahibi oldular. Onlar hakkul yakinin sahipleriydi. İrşat makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini, irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın zatına şahit edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları hakkül yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa Aminu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a her şeyinizi teslim edin, sonra ölün. İşte yedi tane amini olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. Altıncı kademesinde salam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Aminu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? O. Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur. Küfürden kurtulur. Cehennemden kurtulur. Hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah-u Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar, hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum. Gözlerim var. İşitebiliyorum. Kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum. Aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz. Sadece bir tane kişi var karşınızda. Siz. Bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama ...23 çift kromozom, 46 kromozom, bu rakamın 7 trilyondan 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon. Daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Ama benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki ey ateist kardeşlerim? Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar, bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda, onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var. Bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bire belkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçinen verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilimin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz kük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım, Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, 3. ve 4. küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Abi benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi İlim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde, ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay. İçersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve O beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ayla dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekrar dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış.

7 kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz, biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde, aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru giden bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada 7. gök katında veya zulmani ilimlerle uğraşanlar 7. yer katında, 7. kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik

Vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi odur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor, sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız, ne yapardınız sevgili kardeşlerim?
Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüştürerek, maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri, eğer elektron olsalardı, zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı, gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berz aleminin parçası, onun garip aleminin parçası, emr aleminin parçası, zülvani aleminin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle
bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada, insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden, hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse, ne kaybederse sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi, insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah-u Teala öğretmiş El-Cabir'e, ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El-Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş, matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak
Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol olan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Birlikte olmak mı? Allah-u Teala'nın bir büyük müjdesi, huzuru, mutluluğu bizlere sunduğu muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Gördüğünüz gibi insanlar hakikatleri her geçen gün daha büyük boyutta öğreniyorlar. Öğrendikleri zaman da devamlı bizden af diliyorlar. Bizi yanlış tanıdıkları için çok hızlı bir şekilde telefonlar, çok sayıda telefon alıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizden af dileyen insanların telefonları bizi ne kadar yanlış değerlendirdiklerini anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan budur. Elbette öyle zannedeceklerdi. Neden zannedeceklerdi? Çünkü onlar da bugünkü alimlerimizin geçmiş olduğu aynı yolculuktan geçtiler. Aynı eksik ve de insanları cehenneme götürecek olan İslam ilmiyle mücehhez oldular. O ilmin sahipleriydi. Ve de elbette anlattığımız her şey o ilmin tersi. Öyleyse ne olabilirdi? Bir deli çıkmış, bütün alimlerin yazdığı kitapları reddediyor. Bunca alim bilmiyor da o mu biliyor? Söyledikleri mutlaka yanlıştır tezinden hareketle. İnsanlar bizi öyle bir değerlendirmenin hudutları içinde sorguladılar. O zaman çok tenkit aldık. Sevgili kardeşlerim, kocaman ciltler oluştu. Hakkımızda ne çıkmışsa, hangi çirkin ifade kullanılırsa kullanılsın, aldık. Risalet Nurları'nın ilavelerine onları da ekledik. Bunlar geleceğin ibret tablolarıdır. İnsanlar o zaman söyledikleri sözlerden dolayı yakın gelecekte büyük utanç duyacaklardır. Hakikatler ortalığı mutlaka bir güneşi olarak aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlerle yarenlik ettiğimiz bu noktada buradan bakıyoruz nasıl görünüyor diye. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Ve soruyoruz sizlere de, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her geçen gün güneşin önündeki bulutlar biraz daha dağılıyor. Ufuklar açılıyor. Bir güneşi dünyayı aydınlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinize seslenmek gibi bir dizayna sahip olmak sevgili kardeşlerim. Sulh ve sükûndan bahsetmek. Kur'an ışığında her şeyi halletmek. Kur'an deyince aklımıza geldi, hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, 14. ciltte baskıya
girdi. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, cilt Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Dünya üzerinde böyle bir olay ilk defa vücuda geliyor. Her sayfasında bir ayet bulunan ve lügat açısından da konuları ele alan her kelimenin, Arapça olan her kelimenin evvela Arap harfleriyle Kur'an-ı Kerim standartları içinde yer alması, sonra orada geçen kelimelerin bir anlamının verilmesi ve o kelimelerin kelime yapısı içerisinde Allah'ın bize gösterdiği şekilde yorumlanması ve açıklanması. Bu 19 yıl Kur'an-ı Kerim sevgili kardeşlerim muhakkak ki 3000 sayfayı aşacak. Bin sayfadan çok daha fazla bir Kur'an-ı Kerim dizisi. Affedersiniz, 3000 sayfa değil, 5000 sayfayı aşacak. Hatta 6000 sayfayı aşacak. Dünya üzerinde ilk defa böyle bir Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i başka bütün Kur'an-ı Kerimler gibi bir tek ciltte toplayıp kelime yapısını vermeden, kelimelerin lügat karşılıklarını yazmadan diğer Kur'an-ı Kerimler tertibinde de bir Kur'an-ı Kerim çıkartacağız inşallah. Bu konuda Allah-u Teala'nın başka emirleri de var. İnşallah adım adım gerçekleştireceğiz ama Allah'a verilmiş bir sözümüz var sevgili kardeşlerim. 2007 yılının sonuna kadar mutlaka 19 cilt Kur'an-ı Kerim'imiz bitmiş olacak. Bunu bir müjde olarak sizlere sunmak istedik. Hızla sona doğru yaklaşıyoruz kardeşlerimiz. Canla başla bütün güçleriyle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok seviyoruz. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz için, sizlere huzuru anlatabilmek için, mutluluğu anlatabilmek için sizleri geleceğin hedeflerine hazırlayabilmek için her şey öylesine güzel ki. Her şeyi en güzel standartlarda sizlere sunabilmek, işte onun için yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki Mihir dergisi artık birinci sınıf dergiler arasında, aylık dergiler arasında hamdolsun ki en güzellerinden birisi oldu. Beğenmeyen şimdiye kadar kimseye rastlamadık. Herkes övgüyle bahsediyor. Ve din adamlarından eskiden hiç ilgi görmezken şimdi onlardan talepler geliyor bize de gönderin diye. Ve gönderiyoruz. Büyük mutluluk duyuyoruz. Neden mutluluk duyuyoruz? Çünkü kardeşlerimiz din adamlarına ulaştıkları zaman Allah'ın doğrularını konuşmak üzere
artık karşılarında kendilerine ters olan, yanlış sanlarda bulunan din adamlarıyla karşılaşmıyorlar. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim din adamları ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepsi birer birer kabul ediyorlar. Zaten inceleseler, inceleyen herkesin kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Çünkü öyle bir Kur'an-ı Kerim tefsiri bugüne kadar yapılmadığı gibi biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i onlara kelime kelime veriyoruz. Öyleyse yolu aydınlatacak olan Kur'an'dır. İşte bu standartlarda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bu yüzden buradan çok güzel görünüyor. Her geçen gün bulutlar dağılıyor, güneşin ışıkları bütün dünyayı aydınlatmak üzere giderek önlerindeki bulut engelinden adım adım kurtuluyor. Öyleyse Allah için olmak, Allah için yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu hepinizin temel hedefi olmalı. Öyle olursanız, Allah için yaşarsanız, aslında başkaları için yaşamış olursunuz. Bu muhtevaya diğer tarafından da bakmak mümkün. Eğer başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah için yaşamaya başlamış olursunuz. Allah Teala herkesin başkaları için yaşamasını istiyor. Mutluluk bunun arkasında sevgili kardeşlerim. Kim hayatını başkalarına vakfederse, başkalarına adarsa, o kişi dünyadaki en mutlu az sayıdaki insandan birisi olur. Neden az sayıda? Çünkü henüz insanlar mutluluğun, huzurun, saadetin başka insanlar için yaşamakta gizlendiğini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunu öğrenecekler, güzellikleri yaşayacaklar, mutlu olacaklar. Öğrenen deniyor. Denediği zaman bütün söylenenlerin doğru olduğunu görüyor. Neden doğru? Çünkü onlar bize ait değil. Onlar yukarıya ait. Allah'a ait. Biz sadece bir kuklayız. Bir oyuncak. Bir emir eri. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorun. Allah'a cevap alabilenler bizim adımızın verildiğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler için yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere vakfettik. Onun için mutluyuz. Başkaları için yaşayan herkes mutludur. Bizim yaşadığımız mutluluğun aynını siz de yaşayabilirsiniz. Ne olur kendinizi devreden çıkarsanız? Ne olur başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlasanız? Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki bir deneyin. O zaman sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi sevmeyen insan belki binde bir olacak. O da onların emellerine karşı çıktığınız için sevmeyenler olacak.
Sevgili kardeşlerim, nefslerinde afet dolu olanlar, mutluluğun ne olduğundan habersiz olan ve yaşamaları kendilerine de hayır getirmeyen, etrafındakileri de hayır getirmeyen zavallılardır. Hayrı başkalarına yardımda arayın. Hayrı hayatınızı başkalarına hasretmekte arayın. Ne kadar çok başkaları için olursanız, o kadar çok mutlu olursunuz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla kim yaşamak istiyorsa sadece bunu yapacak. Hayatını başkalarına adayacak. Deneyin. O kadar mutlu olacaksınız ki bizim gibi gece gündüz Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah-u Teala size başkaları için yaşamayı öğrettiği için. Ya da asıl ifadesiyle Allah bize öğrettiği için, biz de size öğrettiğimiz için. Deneyenler var. Adım adım hayatlarına bunları tatbik ediyorlar. Başarıyı gördükçe mutluluğun başkaları için yaşamanın arkasına saklandığını gördükçe daha çok başkaları için olmaya çalışıyorlar. Bu da onları daha çok mutluluğun kucağına atıyor. Daha çok mutluluk, daha çok başkaları olmak, başkaları için olmak, birbirini takip eden iki yarışçı. Biri geçtiği zaman öteki ona yetişmek için harekete geçiyor. Yetiştikten sonra onu aşıyor. Sıra diğerinde aynı şeyi devamlı tevalü ediyor. Yani sevgili kardeşlerim, sorun kendi kendinize, neden mutsuzsunuz? Çünkü başkaları sizin için sizden daha kıymetli değil. Siz kendiniz için yaşıyorsunuz. Mutsuzlara sesleniyorum. Yanlış yoldasınız. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanları yaratmasının arkasında onların hepsinin mutlu olmasından başka bir hedefi mevcut değil. Çünkü bunu yapmak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da koyduğu bütün faktörleri devreye almak gibi ve mutlulukla hayatınıza tatbik etmek gibi bir uygulama Allah-u Teala tarafından emredilmiş Kur'an'la. Onun için biz onun özünü veriyoruz size. Başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne kadar başkaları için olursanız, o kadar çok kendinize mutluluk temin edersiniz. İnsanlar hep mutlu olmayı dilerler. Ama zannederler ki çok para kazandıkları zaman mutlu olacaklar, kazanırlar. Ama mutlu olamadıklarını acı acı görürler. İnsanlar tarafından saygı duydukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Kavuşurlar. Ama o saygı onlara olan sevgiden değil, onların zorbalıklarından kaynaklandığı için gene mutlu olamazlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk ve başkaları için yaşamak bir eşdeğer müessesidir. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutlu olurlar. Sadece mutlu olanlar başkaları için yaşayanlardır.
İşte mutluluğun son formülü. Kur'an formülü. Allah Teala niçin nefs tezkiyesini farz kılmış? Niçin nefsinizi tasfiye etmeyi de farz kılmış? Çünkü nefsiniz tasfiye olduğu zaman artık siz yoksunuz devrede. Nefsini tasfiye eden, nefsindeki bütün afetleri yok eden kalbi 19 mertebe Allah'ın tezyiniyle tezyin edilen, müzeyyen kılınan, süslenen kişi hayatını başkalarına adamış olan bir makam sahibidir. İrşad makamının sahibidir. Nefsinin afetleri mevcut olmadığı için o Allah'ın hakikatini yakalamıştır. Ancak başkaları için olursam, onlara ne kadar yakın olabilirsem, onları ne kadar çok sevebilirsem, onlara ne kadar çok yardım edebilirsem, onların mutluluklarında ne kadar çok methaller olabilirsem, o kadar mutluluğu asıl ben yaşarım. Böyle düşünen insanları bir değer ölçüsüne, terazisine koyun ve bakın bakalım aynı şeyleri yaptığınız zaman siz de mutlu oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir beraberliğiniz var, 20 tane arkadaşınız var. Allah-u Teala'nın kanununda eşitlik ilkesi hakimdir. Etrafınızdaki insanlardan, o 20 kişiden bir tanesine güzel bir şey yaptınız, bir jest yaptınız. Gönlünü aldınız, onun mutlu olduğunu gördünüz. Allah-u Teala size onun iki katı kadar mutluluk verir. Etrafınızdaki 20 kişinin ikincisine de aynı şeyi yaptınız. Onu da mutlu edecek bir çözüm getirdiniz, bir şeyler yapmak gereğini duydunuz. Ve onu da mutlu ettiniz. Onun da yaşadığı mutluluğun iki katı size Allah Teala tarafından ve ruhunuzun, başınız üzerindeki devrim onun ruhunun sizin size huzur vermesiyle iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem Allah Teala size huzur verir hem de başınızın üzerindeki devrim onun ruhu size huzur verir. Etrafınızdaki 20 kişinin her birine her gün bir güzel söz söylemek, onların bir gönlünü almak, onlarla konuşmak, şakalaşmak, sevdiğinizi belli etmek, sevgili kardeşlerim, sevdiğinizi belli etmek. Ne oldu? Akşama kadar o 20 kişinin her birine söylediğiniz bir güzel söz, bir mutluluk ifadesi, onlara verdiğiniz güç, kuvvet, enerji, onları teşhir etmeniz, onları Allah-u Teala'nın yolunda teçhiz etmeniz, her vesileyle sevdiğinizi belirtmeniz neyi sağlar? Sizin dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmanızı sağlar. Her birinin yaşadığı mutluluğun o etrafınızdaki 20 kişi söz konusuysa 40 katını siz her gün yaşarsınız. Ne demek olduğunu anlatabiliyor muyum mutluluğun sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes sizden memnundur. Siz de onlardan memnunsunuz. Bu çevre içerisinde çok nadir insanlar çıkabilir. Nefslerine o kadar bağlıdırlar ki
Sizin onlara sunmuş olduğunuz mutluluğun farkına bile varamazlar. Onlar nefslerinin ve şeytanın tesiri altında kalanlardır. Onları mutlu edemezsiniz. Nefsleri onları hep çirkin davranışlara, yanlış davranışlara iter. O tarz insanlar hudutlarını bilmezler. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyler onlar için önemli değildir. Onlar başkalarının hayatlarına girmek isterler. Sevgili kardeşlerim, bir insanın eğer kalbi yeterli boyutta temiz değilse, o başkalarının hatalarını aramaya başlayan, aramaya devam eden bir insandır. Kendisine göre hata saydığı ne varsa onları aramaya başlar. Sevgili kardeşlerim, bununla tatmin olacağını zanneder. Oysa ki doyumsuzluğu, tatminsizliği giderek büyür, hayatı bir hüsran olur, kapkaranlık bir dünyada yaşar. Ne kendi mutludur, ne de etrafındaki insanlara mutluluk verebilir. Her gün daha çok kararan bir dünyanın sahibidir. Oysa ki kapılar herkese açık sevgili kardeşlerim. Böyle insanlar bir bilseler başkalarını mutlu etmek için çalıştıkları takdirde kendilerinin her birinin iki katı kadar mutlu olacağını, hiçbir zaman bunu öğrenemeden bu dünyadan göçüp gidecek olan tasavvufun içinde olup da tasavvufu uzaktan yakından hiç yaşayamayan insanlar her zaman var olacaktır. İşte en çok onlara acıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl oluyor da şeytan bizim aramızdaki insanlara tesir etmek imkanını buluyor? Nasıl onları o kirli hedeflere doğru götürebiliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluk kapımızın önündeyken onu yok edecek olan davranışlar, herkesin şeytanla olan ilişkilerinin derecesine bağlıdır. Şeytanlar herkesle meşguldür. Bir tek hedefleri vardır: İnsanları mutsuz kılmak. Herkesi kendi silahıyla, o kişinin kendi silahıyla vururlar. Kimin nefsinin kalbinde ne varsa bilirler. O istikamette onları kullanırlar. Onlar da bir şey yaptıklarını zannederler. Ve o aradıkları saha içerisinde, o bataklıkta boğulurlar. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların nefslerinde afetler olduğu sürece o insanlar hep hastadır.
Mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Bir, akıllarını başlarına toplayabilseler. Ya ben neden yaşıyorum? Yaşamamın arkasında mutlu olmak benim de hakkım değil mi? Öyleyse bu mutluluğu ancak başkalarına mutluluk vermekle yaşayabilirim. Tarzında bir düşünceye ulaşan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, biz insanların en önemli tarafı toplum hayatı için yaratılmamızdır. Mutlaka etrafımızda başka insanlar olacaktır. Başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı başka bir el tabir oluşturacaktır. Başka bir el vücuda getirecektir. Ve yemekten, içmekten, giyime kadar her ihtiyacımız birileri tarafından temin edilecektir. İnsanların etrafında her an başka insanlar var olacaktır. Sadece iki tane alternatif var. Bu insanlarla onlar için yaşayarak bütün boyutlarıyla dost olmak ya da kendisi için yaşayarak herkesten üstün olduğu gibi bir zannın içinde, özellikle iş alanı istikametinde yalnız olmak, sevilmemek, insanları sevmemek, hatta onlardan nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden insanlar kendilerini mahkum ederler? Mutsuzluğa, huzursuzluğa. İşte dünya hepinizin. Etrafınızda insanlar var. Sevin ve de sevilin. Neden sevmemek? Neden başkalarının hatalarını araştırmak? Hatalar da insanların boyutlarına göre değişir. İnsanların hata sandıkları şey ya Allah'ın emri ise sevgili kardeşlerim. Sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Hepinizden istediği bir tek şey var: mutluluğunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız ve bu hayatı yaşarken mutlu olmanız. Bunun için hepiniz başkaları için yaşamak mecburiyetindesiniz. Ya böyle yaparsınız, sevilen bir insan olursunuz, takdir edilen bir insan olursunuz. Bir düşünün, neden sevilmiyorsunuz? Neden takdir edilmiyorsunuz?

Gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ibadetlerinizi yapıyorsunuz diyelim. Ama sevilmeyen, mutsuz olan insanlar ibadetlerinizi de yapamazlar. Namaza en son gelenler onlardır. Her fırsatta o namazı kılmadan ötesine geçmek onların sadece başvurduğu bir çözümdür. Allah'tan ibadetlerini yapıyormuş gibi görünmek, yapmamak. Arkasında kendi mutlulukları olduğunun farkında değiller. Namaz kılmak, zikir yapmak onlar için sadece bir angaryadır. Sevgili kardeşlerim, onlara hep sorarız iç dünyamızdan. Aa benim zavallı kardeşim, kendine ne kadar zulmettiğinin farkında değil misin? Bu dünya sadece senin mutluluk dünyandır. Allah Teala bütün insanları dünyada verilen bu gezegene bu dünyada yaşasınlar da mutlu olsunlar diye getirir. Huzur içinde bir hayat, mutluluk, mutluluğun boyutları işte ölçü Allah'a ne kadar yakınsanız o kadar mutlusunuz. Allah için ne kadar kendiniz için değil de Allah için yaşarsanız o kadar mutlusunuz. Allah için ne kadar yaşarsanız bunun ölçüsü başkaları için o kadar yaşamaktır. İşte tercih standartlarınız içinde kendiniz varsınız, bir de başkaları var. Hangi olayda başkaları için oldunuz? İşte o olayda mutluluğu yaşarsınız. Bunu bütün hayatınıza ulaştırdığınız zaman her an herkese mutluluk taşıyan ve devamlı mutluluğu yaşayan, başkalarına ulaştırdığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayan bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dünyada mutlu olmak, huzur içinde bir hayat yaşamak varken neden mutsuz olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Sevgili kardeşlerimizin arasındaki sevgili mutsuz kardeşlerimiz. Arkasında başkaları yok. Sadece siz ve sizin nefsiniz var. Şeytan size hep yaptıklarınızın doğru olduğunu fısıldar. Size hep yanlışları istikametinde teçhiz eder. Yanlışları yaşatır ve karşınıza geçip alay eder. Sizse kesintisiz bir mutsuzluğun içinde yaşarsınız. Neden düşünmüyorsunuz? Neden kendinizi sorgulamıyorsunuz? Neden ben için mutsuzum? Deyip de mutluluğun formüllerini araştırmıyorsunuz. Öyleyse hepiniz için bir dünya var. Bu dünyada bütün güzellikler sizler için. Her şey

için yaratılmış. Güneş sizin için, yıldızlar sizin için, gökyüzü, denizler, karalar, her şey sadece sizi mutlu kılmak için yaratılmış Allah-u Teala tarafından ve başka insanlar. Onlardan size bir şey gelmesini beklemeyeceksiniz. Siz onlara vereceksiniz. Verdiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Huzur ve mutluluk oradadır. Siz onlara mutluluk vereceksiniz. Allah Teala size ruhunuzla beraber ya da başınızın önündeki ruhu ile beraber mutlaka iki katını verecek. Her bir insan için iki kat mutluluk. Öyleyse kendinize hala sormayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Neden mutlu değilim diye? Başka bir yolu yok. Bizleri yaratan Allah. İnsanı derin boyutlarda mercek altına aldığınız zaman onun Allah-u Teala tarafından ne kadar mükemmel bir yaratık olarak yaratıldığını göreceksiniz. Sadece ilahi kuvvetin vücuda getirebileceği, ilahi iradenin oluşturabileceği, insan aklının dehasının sonsuz ötesinde bir oluşum. Her şeyle insan bir harikalar harikasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada mutlu olmak varken, her başkaları için yaşayıp onları mutlu etmek varken, iki katını kendinizin yaşaması varken, her etrafınızdaki insan sizin bir mutluluk vasıtanız iken, mutluluk aracınız iken, nasıl oluyor da mutsuz olabiliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi dikkatle düşünün. Hayatınıza tatbik ettiğiniz zaman, o zaman bize hep hatırlayacaksınız, böyle söylemişti, gerçekten öyleymiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet, eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse, mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler, ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir.
Allah'a ulaşmayı dilememek isyandır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an'la, ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla, bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebilere kitap vermiş, bütün nebilere hikmet de vermiş Allah-u Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar kesbederek daimi zikre ulaşmamışlar. Onlar Allah-u Teala'nın Vehhab olarak onlara verdiği standartta daimi zikre ulaşmışlar. Allah-u Teala onlara karşılıksız vermiş, hibe etmiş. Vehbi olarak kazanmışlar daimi zikre hikmeti. Hepsine kitap vermiş Allah, hepsine hikmet de vermiş. Öyleyse bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları aslında bütün insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor. Bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Saadet reçetesidir. Ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah-u Teala herkese diyor ki, mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor, benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen, o zaman
sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın. Bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder.

Allah Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti, her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafune su'al nisab ve yahşevne rabbihim vellezine sabir ibtigaye ve çerabbim." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani onların yapacakları şey ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmektir. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de. Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ve la يَنْكُدُونَ الْم۪يسَابِ. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu
Onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide'deki misak Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere. Ruhumuzu da, veçimizi, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah-u Teala işittik, itaat ettik dediniz. Allah-u Teala ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş. Biz de itaat etmişiz. Yemin vermişiz, misak vermişiz. Ahd vermişiz Allah-u Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah-u Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor ve Allah'ın vasiyetine itaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi'atullahi effu ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah-u Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'a sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz, Allah'a verilmiş kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah-u Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz.
O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh, fizik vücut ve nefsin beraberce topyekun verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, art fizik vücudumuzun yemini, her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah Teala. Misak diyor. Nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah Teala. Misakinizi diyor, hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuzla, vecimizle, nefsimizle beraberce Allah Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesindeki وَلَا يَنْكُدُونَ misak, onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse, misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdiyle eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor. Bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslimi olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Rad suresinin 23. 21. ayet-i kerimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rad 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah Teala? Vellezine sabir iptigaye beyti rabbihim ve ekumus salate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve alaniye ve yedreune bil hasenati seyyah. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmek ise 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir, 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak alıyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler ve onlar onların makamı cennetü adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adın cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adın cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyettihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden de kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle bakın. Ahdallahi 4 tane
sözü birden içeriyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Ve bir Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak var. O misak bu 4 tane teslimi birden içeriyor. Bir de gördüğümüz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iraden. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet, davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah Teala. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse, sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir.
Öyleyse kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmek üzere Allah'ın veçhine dileyenler. Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah-u Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenutukullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah-u Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelirince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. 12 tane davet var. 1 Zümer 53 ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve 3. ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Zariyat eline fe firru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enave ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. 6. ayet-i kerime Allahü yedü darü selamü yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. 6. ayet, 7. ayet
Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevet ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Allah Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Şura 47. 8. ayet. Maide 7'de Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Misak ruhumuzun dağılaşmasını ifade ediyor. 10. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminiz birden, ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. On birinci ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Burada Allah Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın 3. daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin Suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabidu şeytane innehu lekum adabun mubin ve en ubuduni haza sıratı mustakim. Ey Adem, onları ben sizlerden ahd almadım mı? Ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar.
nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış, ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta. Nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucibu davet ettâhi İzâ de'ânî fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yâşudûn. Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amen olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve neticede irşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse. Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesi. 27. basamak nefsimizin teslimi. 28. basamağın dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. Ve irademizin Allah'a teslimi de üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 102 Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah-u Teala diyor ki ey amin olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külliyle teslim olun, öyle ölün diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak yetkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala? Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiati hasenatla söndürenler, onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazrül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst, daha üst, daha üst seviyede mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya saadeti herhangi bir insan.

olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve 5. kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan 6. kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada dünya saadetinde bütünü vardır. Saadetlerin en üst noktasıdır. Bütün insanlar için irşat makamına tayin edilen kişidir bu. Hepsi, görüyorsunuz ki hepsine davet var. Ve ulaştıkça daha üst seviyede bir mutluluğu hepimiz adım adım hak ediyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. Daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah-u Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe gönül gönüle olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah'a

Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. Şimdi burada Allah Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun
ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da nefse sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak 7 tane gök katının kapısını açarak 7 katı aşırırlar ruha ve ruh 7. kattan 7 tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan yani kainatın varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci-i emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah Teala'nın zatına ulaşmak, irci, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona
efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı? Dilemek bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Üçüncü basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu vetireyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölüm. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek, irci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki
vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele.

Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Ve beşir ibadi, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak, bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amen olma kademesinde. Amen olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da, ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amine olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım, birinci takvanın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor. Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu diyor. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati lan nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah-u Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet günden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi 72 grup inanç ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun 190'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu yüzden fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki her millette bu insanlar mutlaka 110'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren
ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. furkayı temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumü tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda, nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Onun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm min azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah-u Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ilahi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Sariyet 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah-u Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. Ellezine vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Vela yenkudunel misak ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. La yenkudunel misak. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah-u Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, veç, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah-u Teala. Bunun ruh
ruhla, veçle, nefsle ve iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar. Netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur. Ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla, İşitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine
rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. On dördüncü basamağa kadar bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah Teala. Haber vermek için diyor. Yevmit talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimine olursa nefs tezkiyesi yoluyla ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emmaredir. İkincisi nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 4., 5., 6. ve 7. katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i teskiye ifadelerini kullanıyor Allah Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. Ve ma uberru nefsi innen nefse لِهِمَّارَةٍ بِسْسُوِيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefsi devamiyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime.
Üçüncü kat nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edine, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha ötesi, nefsi mutmainnenin daha ötesi nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki ela ellezine aminu ve tatmeunu fi kulubihim bi zikrullahi. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeunul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Burası nefsi mutmainne. Ruh dördüncü katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr suresinin 27. ayet kelimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Mutmainne nefs. Radiyeten mardiye. 28. ayet-i kerime, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime, Femen tezekkâ ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar, bunu kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci'i ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 20. basamak.

Gazeyle Rabbihim eaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah Teala diyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel meaptır, sığınaktır. İşte irci emrinin sonucu Allah'a, bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a, meaba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve üzlifetil cenneti lil muttakine li kulli evvabin hafiz." Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, ruhlarını alaylaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci-i emri, bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için.

O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamadılar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallik'tir. Allah-u Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa, yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış.
İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'nın talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekte dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır.
Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki,
Onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada müteallik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi.
Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayet-el kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, "Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum" diye Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonraki şey mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gökkatını aşıp 7. gökkatında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setedin mintihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahi mineşşeytanirracim. Lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Öyleyse bu zikir sohbetimizin konusu davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvufu yaşayanlarsınız. En azından yaşamak için buradasınız. Yani Allah'ın daha çok sevgilisi olmak için buradasınız. Öyleyse bu dergâhta sizler ahlak kazanacaksınız. Davranış biçimlerinin Allah'ın emrettiği istikamette gelişmesi için gayretlerin sahibi olacaksınız. Allah sizden ne istiyor? Allah sizden cemaat halindeki yaşantınızın, bir toplum oluşunuzun en güzel tatbikatını istiyor. Sahabenin tatbikatını, Osmanlı'nın yükselme dönemindeki tatbikatını, ki ikisi de aynı tatbikattır. Öyleyse insanlar nefslerine tabi olursa ne olur? İnsanlar nefslerine tabi olursa her afet kişiyi başka bir tarafa çeker. Ve her açıdan Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişi işlemeye başlar. Toplu halde yaşadığınıza göre bu beraberlikte her sohbet anlatımında bir aradasınız. Bu beraberlikte sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmek durumundasınız. Eğer kardeşlerinizin size göre yanlış sayılan davranışları varsa, bu davranışları başkalarına anlatmayacaksınız. O zaman yaptığınız şeyin adı dedikodu olur. Ve Allah-u Teala bunu hiçbir zaman tasvip etmez. Hele belki farkına bile varmadan o kişinin yapmış olduklarına siz de bir şeyler ilave ediyorsanız, o zaman bunda da dedikodudan öteye gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes hata yapabilir. Eğer kardeşlerinizde de hata yapanlar var ise, bu hata yapanların kendisiyle bu konuyu konuşmalısınız. Hem de onlara haddini bildirmek için değil, ondan taraf olarak bu hatayı bir defa daha yapmaması için ona yardımcı olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın dizayn ettiği her şey en güzeldir. Sizi de en güzel şekilde yaratmış ve dizayn etmiş. Eşit şartlarla kulvara ulaştırmış. Eşit şartlar. Nefsinizde %100 afetle, ruhunuzda %100 hasletle. İki tarafta birbirine eşit.
kötülüğe meyilli olan tarafınızla iyiliğe meyilli olan tarafınız başlangıçta birbirine %100 eşit. Siz bunu 200'de 200 iyiliğe yöneltmek için varsınız. Daimi zikir bunun içindir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmek ve yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirmek. O zaman ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ve tevfileri işlemeyen özelliğini korumakta devam edecektir. Nefsiniz de onun özelliklerine aynen sahip olacaktır. Yani nefsiniz de, afetlerle dolu olan nefsiniz de faziletlerle dolacak. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada eğer hepiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursanız ne olur? O zaman hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde onun negatif taraflarını başka birisine söylemezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Öyleyse hangi kardeşinizde bir yanlış davranış görmüşseniz bunu ya o kardeşinizle konuşacaksınız, onun aynı hatayı tekrar işlememesi için ona yardımcı olacaksınız. Hiçbiriniz başkalarının hatalarını onların başına kalkmak için orada değilsiniz. Hepiniz hata, hangi cepheden bir hata ise o hatanın sahibiyle bunu konuşmalısınız. Daha baştan vaziyetiniz güç. Başka birisinin hatasını söylemek kolay bir iş değildir. Bunu söylerken onu kırabilirsiniz. Allah Teala kırmadan yapmanızı istiyor. Unutmayın ki kardeşiniz de sizin gibi Allah'ın yolunda. Buraya o da bu yolda olan herkes gibi arınmak için nefsinin afetlerini yok etmek, yerine ruhunun hasletlerini yerleştirmek için geldi. Güzel ahlakı kazanmak ve tamamlamak için geldi. Sevgili kardeşlerim, eğer zayıfsanız, nefsinizin afetlerine yenikseniz, o zaman başkalarını çekiştirerek, başkalarını diğer kardeşlerinize şikayet ederek kendinizi yüceltmeye çalışırsınız. Düşünebileceğiniz yüceltmenin en negatif netice vereni bu davranış biçimidir. Yücelmezsiniz. Sadece küçülürsünüz. Sevgili kardeşlerim,
Ne zaman bir kardeşinizi bir başka kardeşinize çekiştiriyorsanız, işte şurada da şöyle yaptı, burada da böyle yaptı. Bunlar yanlış değil mi diye karşı tarafı da, yani söylediğiniz kişiyi de kendi tarafınıza almaya çalışıyorsanız, iki yanlışa birden düştünüz demektir. Bir, başkasını haklı da olsanız zemmetme yetkiniz yok. Kim olursanız olun. Yani başkalarına onun hatalarını söyleme yetkiniz yok. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün diyor. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir, zaaf işaretidir. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen birisi hüviyetine girmek nefsinizin en kötü afetlerinden birisidir. Oraya ulaşacağını zanneder. Bak, falancının hatasını da yakaladım. Ben bilirim, insanlar hata yaparlar. Peki, bilirsiniz de neden söylersiniz başkasının hatasını başkalarına? Bunun sizi yücelteceğini mi zannediyorsunuz? Bunun adı dedikodu değil mi sevgili kardeşlerim? Ne zaman dedikodu yaparsanız, o dedikoduyu yaptığınız kardeşiniz sizin için bu falanca hakkında bunları rahat rahat bana söyleyebildiğine göre çok kuvvetli bir ihtimalle benim için de başkalarına benzer şeyleri söyleyebilecektir. Aman ben buna fazla yaklaşmayayım diye düşünmezler mi? Evvela başkasını birisine çekiştiriyorsunuz. Şimdi birinci sualim size. Ne kazanırsınız? Diyelim ki karşı tarafta sizin gibi aynı standartlarda çalışan, kafası aynı standartlarda çalışan birisi. Yani tasavvufun dışında olup da kendisine hiç tasavvufi bilgi verilmemiş olan bir kişi ne yapar? İnsanların en çok sevdikleri şey dedikodudur. İnsanlar bir araya gelirler, başlarlar insanları çekiştirmeye. Falanca şöyle bir yanlış yaptı, feşmeken bunu da yaptı. Bu da yapılır mı yani? Bunu yapmak ne kazandırır size? Kaybetmenin dışında neniz olur? Evvela başkasını çekiştirdiğiniz sürece Allah'ın zamanını siz çalmış olursunuz. Kötüye kullandığınız için çalmış olursunuz. Bir. İkincisi, kime söylüyorsanız onu da meşgul ettiğiniz için onun da zamanı sizin sebebinizde Allah'ın hayrından çalınmıştır. Zamanı negatif istikamette kullanmaya başladınız. Size derecat kaybettiren bir zaman parçası yaşıyorsunuz. Allah'ın katında küçülüyorsunuz. Kim kardeşini başkalarına kötülerse o Allah'ın emrine açık bir şekilde itaat etmemiştir. Allah'ın zamanını çalmanın, negatif istikameti kullanmanın ötesinde söylediği her söz sebebiyle devamlı bu kişi derecat kaybedecektir. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olmak için buradasınız, unuttunuz mu? Öyleyse bu nasıl bir yaşantıdır ki siz rahat rahat başkalarını aranızda çekiştirebiliyorsunuz? Üstelik de bunu bizim duymamızdan da endişe ederek,
Sevgili kardeşlerim, duyarsak ne olur? Duymaktan, bizim duymamızdan endişe edebildiğinize göre yaptığınız şeyin kötü bir nesne olduğundan, kötü bir şey olduğundan eminsiniz. Hatayı işleyeceksiniz. Şeytan sizi kullanacak. Başkasını çekiştireceksiniz. Ama bizim bilmememizi isteyeceksiniz. Hata üstüne hata yapıyorsunuz. Her zaman söyleriz ki bizim hakkımızda çok yanlış şeyler düşünüyorsunuz. İblis size, eğer o öğrenirse, o size kırılır, küser, sizi sözleriyle üzer. Gerçi onun üzmesi bir daha yapmamanız içindir. Ama gene de onun sözleriyle üzülürsünüz diye kandırır. Halbuki sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelen şey ne biliyor musunuz? Ne zaman bir başkası hakkında dedikodu yaparsanız, o zaman siz bize ulaşın ve yaptığınız hatayı anlatın. Bundan ne kadar hüzün duyduğunuzu söyleyin. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzun farkına vardığınızı söyleyin.

Tasavvuf bir sanat öğretimidir. Yaşam sanatı. Yaşamın hüviyet kazanabilmesi onun mutlu bir hayat olmasına bağlıdır. İşte Allah Teala nasıl mutlu olacaksınız? Size bu sanatı öğretir. Bu sanatın adı tasavvuftur. Bir başka adıyla İslam'ı yaşama. Bizi tanımadan evvel İslam'ı yaşamadığınız için buradasınız. Mutluluk sanatını öğrenmek için. Ama görüyorsunuz ki şeytan sizi peşine takmış, götürüyor. Bu anlattığım muhteva içerisinde en kötüsü ne biliyor musunuz? Gizlenmeye çalışmanız. Yaptığınız dedikoduların bize ulaşmasından endişe etmeniz. Neden? Sorun bakalım kendi kendinize. Neden endişe ediyorsunuz? Yaptığınız şeyin bir hata olduğunu, bizim buna kayıtsız kalmayacağımızı biliyorsunuz. Buraya kadar bir doğru düşüncedir, kayıtsız kalmamamız. Yanlışlık bundan sonra başlar. Zannedersiniz ki siz bir hata yaptığınız zaman bizim sizin üzerindeki sevgimiz azalır. Hayır, azalmaz. Sizi o sevgiye daha çok layık kılmak için sizinle konuşmak isteriz. Ki her yaptığınız olayın tahlilini beraberce yapalım. Nerelerde yanlışlık yaptınız? Aynı yanlışlığı bir daha yapmamak için nasıl davranmanız lazım? İşte bizim yaptığımız budur. Öyleyse şeytanın size oynadığı oyunu fark ediyor musunuz? Size başkaları hakkında konuşma yapmanız için devamlı tesir ediyor. Nefsinizin dedikodu konusundaki afetini devamlı kullanıyor. Ve o dedikoduyu yaptığınız zaman, başka birisini karaladığınız zaman bir kardeşinizin nezdinde onu da kendinize ortak yapmaya çalışırsınız. Çalışmazsanız ne olur? Çalışmazsanız haksız olursunuz. Bir haksızlık yapmış olursunuz. Onun için bir de kendinizi temize çıkarmak için onlara bir şeyler daha katmak zorunluluğunda hissedebilirsiniz kendinizi. Ve burada yalan devreye girer, dedikodu bir yanlış safının daha kötü karanlıklarına yuvarlanır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Herkes hata yapabilir. Bütün hatalar insanın o hatayı yaptıktan sonraki devresinde onun bir daha aynı hatayı yapması için bir ders hüviyetinde olmalıdır. Bir hata yapıp onun hüznünü başka birisine bir zarar verdiniz. Misal olarak ona verdiğiniz zararı idrak ettiğiniz zaman bunun hüznünü yaşamanız söz konusu olur. Eğer bundan üzüntü duymuşsanız, hüzün duymuşsanız o üzüntüyü bir daha yaşamak istemeyeceksiniz.

ettiniz. O zaman bir ders almış olacaksınız. Aynı hatayı bir daha işlememek üzere. İşte bütün olaylar, size derecat kaybettiren bütün olaylar, eğer o duyduğunuz hüzün sebebiyle bir daha tekrarlanmaması konusunda sizi bir davranış biçimi doğrusuna götürüyorsa, o zaman imtihanı kazandınız. O olay sizin için yanlış bir olaydı, derecat kaybettiniz. Ama onu bir daha işlememek konusunda iradenizi devreye soktuğunuz andan itibaren kazanan siz oldunuz. Başardığınız sürece bu olay, buna benzer olaylar hep karşınıza çıkacaktır. Ama Allah-u Teala her seferinde iradenizin devreye girerek sizin zafere ulaşmanızı ister. Eğer o başlangıçta yaptığınız hata sizi doğrulara ulaştırıyorsa, o zaman bu sizin için hayra götürücü bir unsurdur. Her olay kendisinden ders aldığınız takdirde sizi daha güzele götürebilir. Ders almanızın ötesinde iradenizi aynı hatayı bir daha işlememek üzere devreye sokmanız halinde geçerlidir. Öyleyse biz hep sizi şöyle düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı olduğunuz andan itibaren artık siz başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olacaksınız. Olmalısınız. Eğer tasavvuf mensubu olduktan sonra bir tekamül kaydedemiyorsanız, hala huzursuz bir insansınız, hala sıkıntı içerisindeyseniz, bunların arkasında sadece yanlışlarınızın devam etmekte olduğunun farkında mısınız? Arkasında olan, hatalarınızın arkasında olan eski alışkanlıklarınızın devam etmesi ve sizin buna hiç aldırmamanız. Böyle de olabilir diye düşünmek gereğini bile duymadan seneler geçmesine rağmen gene de aynı hataları yapmaya devam etmeniz, başkaları hakkında dedikodu etmeniz. Evvela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e diyor ki men dakka dukka, yani çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani siz başkasına ne yaparsanız ondan olmasa bile bir başka yerden onun karşılığını aynen geri alırsınız. Toplumun bileşik kapları usulü. Sizinle çevrenizdeki diğer insanlar arasında bir bileşik kaplar kanunu var. Sizden çevrenize ulaşan her yanlış davranış, çevrenizdeki birinden, o yanlışı yaptığınız, hakkında dedikodu yaptığınız kişiden değil, ama bir başka yerden mutlaka size eşit olarak geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Her davranış onun aksini kendisine çekecektir. Tıpkı manyetik alanlarda karşıt manyetik alanların birbirini çekmesi gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir muhteva kazanmak için buradasınız. Düzelmek için buradasınız. Hatalarınızı
devam ettirmek için değil. Sorabilir miyim sevgili kardeşlerim sizlere? Hatalarınız nasıl oluyor da sizleri rahatsız etmiyor? O zaman neden tekamül edemediğinizin farkına varmıyor musunuz? Neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden Allah-u Teala bana da bir şeyler söylemiyor? Ben neden Allah-u Teala'yı işitemiyorum? Mürşidimi neden göremiyorum? Neden Allah'ın bana kalp gözüyle gösterdiği bir şeyler bende yok diye hiç düşünmediniz mi? İşte bu dikkat bile etmediğiniz, etmeye ihtiyaç görmediğiniz, belki yanlışlık olarak bile düşünmediğiniz sebeplerden bir tanesi de bu dedikodu illetiniz. Bu bir illet ruhunuza işlemiş. İç dünyanıza işlemiş, ruhunuza işleyemez. Herkes ruhunuza işlemiş falan dediği için biz de bir benzer cümle kullandık ama yanlış bir cümle. Hayır, ruhunuza kötülük işlemez. Kötülük nefsinizin afetlerindedir sadece. Birçok kardeşimiz telefonu açıp soruyor. Acaba neden benim kalp gözüm açılmıyor? Bu benim söylediğim sadece bir tanesi. Bir dedikodu afeti. Bunun gibi ne kadar çok yanlışlarınız var. Eski hayatınızdan kendinizi alamıyorsunuz. Kötü alışkanlıklarınız, çirkin alışkanlıklarınızla savaş veremiyorsunuz. Tasavvuf, nefsinize karşı savaş vermenin Allah'ın katındaki adıdır. Siz bir cihat erisiniz. Nefsinize karşı, nefsinizin afetlerine karşı savaş vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah-u Teala. Nefsiyle cihat etsin. Nefsinin afetleriyle cihat etsin demek istiyor. Söylediği o. Bu dedikodu afetinin mensupları. Başlangıçta tabii hepinizsiniz. Tasavvufa girmeden evvel en çok uğraştığınız konu budur. Normal standartlar altında insanlar bir araya geldikleri zaman hep konu başkalarıdır. Başkalarını çekiştirip dururlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir küçücük afet gibi görünen bu dedikodu afetiniz. Size devamlı bir şeyler kaybettirir. Ve tutucu, bağlayıcı bir etkendir. Sizi şeytana ve nefsinizin afetlerinin karanlıklarına bağlayan bir bağdır. Düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Herkesin kalp gözü mevcuttur. Herkesin kalp kulağı mevcuttur. Herkes Allah'ın söylediklerini işitmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Herkes Allah'ın gösterdiklerini görmek konusunda bir vasıtanın sahibidir. Birincisi kalp kulağıdır, ikincisi de kalp gözüdür. Herkeste vardır bunlar.
Ama açılmaz. Siz layık olmadıkça açılmaz. Söylediklerimize kulak vermedikçe açılmaz. Birçoklarınız için belki dedikodu vazgeçilmez bir şey. Hayatınızın bir parçası olmuş artık. Onunla beraber doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Tasavvufa girdikten sonra da onunla mücadele etmekten kaçıyorsunuz. Bu ise sizi Allah katında Allah'ın sevgilisi olmaktan men ediyor. Sevgili kardeşlerim, hangi sözünüzle bir başkasını küçültüyorsanız, Allah'ın katında o kişi küçülmez. Siz küçülürsünüz. Belki zemettiğiniz kişi, hakkında kötü şeyler söylediğiniz kişi, o sizi dinleyen ve sizin fikrinize iştirak eden nezdinde küçülür. Nefslerin kibri, kendini büyük görme ihtiyacı dedikoduyla kendisine bir mercek kazanır. Doğru olmasa bile başkalarını çekiştirmek suretiyle şeytan insanları kendilerine olduklarından daha ötede göstermeye çalışır. Ki o insanlar bunu bir zevk olarak algılasınlar diye. Kendi karanlık dünyalarında bu dedikoduyla biraz daha yukarıda olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, hem şeytanın üzerinizdeki her türlü tesiri devam edecek, hem de Allah yolunda yüceleceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Yücelmek, afetlerinizin azalmasıyla mümkün olur. Başka bir alternatifiniz yok. Bunun için Allah Teala size zikri farz kılmış. Zikir, Allah Teala'nın ismini tekrar etmektir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu tekrara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu tekrarla nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat nurları girer. Tasavvuftasınız. Salavat nurları nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı, tabi olduğunuz an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte onların toplandığı yere ondan sonraki devrede kalbinize girecek olan karanlıklar nüfuz edemez. Orası işgal edilmiştir. Allah'ın faziletleri tarafından işgal edilmiştir ve faziletler yerlerini asla karanlıklara terk etmezler. Zikriniz çoğaldıkça nefsinizin kalbindeki nurlar artar, artar, artar. Arttıkça afetlerinizin üzerinizdeki tesir sahası da azalacaktır, azalacaktır ve azalacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu bir sanattır, yücelme sanatı. Ama afetlerinizi devam ettirerek değil, afetlerinizi yok etmenizle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, kendinizi harcayanlardan olmayın. Tasavvufa girmişsiniz.
yeni girmişsiniz veya 10 yıl evvel girmişsiniz, 20 yıl evvel girmişsiniz. Eğer tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsanız değişemezsiniz. O muhteşem olayları yaşayamazsınız. Tay mekan yapamazsınız. Kalp gözünüz açılmaz. Ve hep sorarsınız kendi kendinize ve bize, neden benim kalp gözüm açılmıyor? Neden ben tasavvufta ilerleyemiyorum? Düşman ta içinizde olduğu için ona, yani şeytana, her açıdan teslim olduğunuz için. Oysa ki olmanız lazım gelen neydi? Şeytandan kurtulup, şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olmak. Niçin Allah Teala şeytanın kulu diyor insanlara? Son derece basit bir sebep. Şeytanın kulu diyor. Çünkü insanların kalbi doğuşlarından itibaren afetlerle dolu %100. Ve şeytan bütün afetlere tesir etmek gibi, sadece afetlere tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama zor kullanamaz. Size zorla hakim olamaz. Sadece davet eder. Ustaca davetlerde bulunur. Siz de bu davete icabet edersiniz. Şeytan sizin hep başkaları hakkında dedikodu yapmanızı ister. Bazı insanlar bununla da kalmazlar. Öylesine hınç duyarlar ki bazı insanlara, onlar hakkında onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstererek başkalarına ifade ederler. Bir kısmı der ki, hamdolsun ki ben hiçbir zaman başkalarının yapmadığı bir şeyi onun üzerinde bir suçmuş gibi göstermedim bugüne kadar. Böyle düşünen insanlar dedikoduyu mübah görenlerdir. Yani ben dedikodu yaparım. Herkesin yaptığı yanlışları başkalarına söylerim. Bundan da zevk alırım. Ama o kişinin yapmadığı şeyleri yapmış gibi göstermem. Bununla kişi kendisini faziletli birisi zanneder. Oysa ki yaptığı şey dedikodu. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Başkasını çekiştiriyor, küçültüyor başkasının gözünde. Ama doğruyu söylüyormuş. Kendimden bir ilavem yok diyor. Bir defa anlatım bir kabiliyet meselesidir. Anlatırken kelimeleri seçersiniz. Seçtiğiniz kelimelerin o olayı %100 yansıttığını nereden biliyorsunuz? Hangi olay olursa olsun. Herkes olayın seyrini tamamlar, bakar olaya, görür. Herkese anlattırırsınız, herkes farklı bir cephesine dikkat etmiştir. Aynı olay anlatılmaktadır. Öyleyse doğruyu anlatıyorum zannederken de yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama konumuz bu değil. Bu ikinci sınıf bir konu. Birinci sınıf konu, başkalarını çekiştirmekten vazgeçmenizi istiyorum. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, Allah'ın size özel nimetler vermesini istiyorsanız, herkese vermediği, tasavvufun dışındaki insanlara vermediği nimetler vermesini istiyorsanız, o zaman tasavvufa girmeden evvelki bütün yanlışlarınızdan sıyrılmak mecburiyetindesiniz. Adım adım. İşte bunlardan bir tanesi de dedikodu. Canım, ben başkası hakkında konuşuyorum ama bunun ona ne zararı var ki? Aslına derseniz ona değil, size ne zararı var ki diye sorun ki biz size cevap verelim. Siz başkası hakkında çirkin şeyler söylediğiniz zaman evvela Allah'ın zamanını çalıyorsunuz.
pozitif istikamette kullanılması lazım gelen bir zaman parçası sizin derecat kaybetmeniz olayıyla devam ediyor. Yani negatif alemdesiniz o sırada, şeytanla birliktesiniz. Şeytanın ülkesinde nefsinizin afeti, şeytan ve işlediğiniz şer. Dedikodu bir şerdir. Elbette dedikoduya iştirak eden de aynı ölçüde buradan negatif derecat kazanır. Başkasının dedikodusunu yapan iki insan ikisi de bu dedikoduyu birisi yaparken öteki dinlerken sonra sözü ikinci alır. O başlar söylemeye. Onun da başka birisine karşı bir hıncı vardır. Hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Eğer birisinden hoşlanmıyorsanız nefsiniz size hep onun hatalarını gösterir. Size karşı yaptığı yanlış davranışları gösterir. Oysa acaba siz ona karşı ne yaptınız da o size böyle kötü davranıyor diye düşünmek hiç aklınıza gelmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dedikoduya başladınız ondan itibaren, dedikoduyu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlar. Şeytan ikisiyle de alay eder. İşte der, bunlar benim şu anda kölelerim. Benim istediğim istikametteler. Başka birisi zem ediyor. Onun kötü davranışlarını diğerine açıklıyor. Diğeri de zevkle onu dinliyor. Sonra sıra ikinciye gelecek. O da ya aynı kişinin ya da bir başka kişinin gene bir takım negatif davranışlarını, yanlışlarını aktarmakla bir nevi intikam alacak şu veya bu şekilde kızdığı kişiden. Sevgili kardeşlerim, intikam nefsinizin bir afetidir. İntikamı alacak yerde bir kişiyi bir başkasına zem edecek yerde, o kişiyi Allah'a söyleseniz, ya Rabbi o şöyle şöyle şöyle yaptı, ben bu konuda ne yapabilirim diye ona müracaat etseniz, o zaman sadece kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi Allah sizinle meşgul olmaya başlar. Sizin iyiye gitmek üzere bir karar aldığınızı görmüştür. Karar iyiye giden bir karar mıdır? Elbette. Ne zaman başka bir insanı başkalarına çekiştirecek yerde Allah'a çekiştirseniz hiçbir suçunuz olmaz. Allah-u Teala bunu asla suç kabul etmez. Üstelik de hangi tabiri kullanırsanız kullanın, o kişi hakkında istediğiniz kadar iftira edin, istediğiniz kadar yanlış şeyler söyleyin, yalan söyleyin, Allah-u Teala bunların hiçbirinde sizi kınamaz, sizi çok sever. Ve yaptığınız şey bir suç değildir. Çünkü muhatabınız Allah'tır. Sizin doğruyu söylemediğinizi zaten bilmektedir. Söylediğim gibi fazladan o kişiyi kınıyorsanız Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerimizin yegane çözüm noktasıdır. O Allah'tır. Onunla mutluluğu yaşayacaksınız. Bir başkasına birisini çekiştirdiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Aynı şeyi Allah'a söylerseniz asla derecat kaybetmezsiniz.
Diyelim ki birisi size gerçekten kötü davrandı. Ve onun kötü davranışından siz etkilendiniz negatif, çok üzüldünüz. Ve bunu paylaşacak olan birisine ihtiyaç duydunuz. Hemen gittiniz birisine, işte falanca bana böyle böyle haksız davranışlarda bulundu diyerek anlatmaya başladınız. Niçin bunu yapıyorsunuz? Bir taraftar bulmak için kendinize. O taraftarın kuvveti ne ki? O size kötülük yapmış olan, yanlış davranmış olan kişiye ne yapabilir ki? Üstelik taraftar bulmuş olduğunuzu zannettiğiniz kişi size ya inanır ya da inanmaz. Eğer ikiniz de tanıyorsa inandırmanız biraz daha zayıflayacaktır. Çünkü siz dedikodu yapan birisiyseniz zayıf bir insansınız. Sizin de etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınızda büyük yanlışlıklar vardır ki bu yanlışlıklardan birisi başkalarını kınamak ve suçlamaktır. O dedikoduyu yaptığınız taraftar olmasını istediğiniz, sizin fikirlerinize uymasını istediğiniz, inanmasını istediğiniz, sizden taraf olmasını istediğiniz kişi sizin problemlerinize çözüm getiremez. Çünkü problem iç dünyanızda. Ama ya Allah'a müracaat ederseniz Allah çözümü getirecektir. Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirirseniz bir süre sonra onunla konuşabildiğinizi göreceksiniz. O sizin öyle davranmanızı istiyor. Allah'a ulaşmanızı ve içinizi ona boşaltmanızı istiyor. Yetmez. Allah Teala şu kainattaki bütün problemlere çözüm getirebilecek olan kainatın sahibidir. Öyleyse bir taşla birçok kuş vurmak istiyorsanız her şeyinizi Allah'a ulaştırın. Öfkeniz var. Falanca kişiye içerlediniz. Size kötü davrandı. Hemen gidip başkalarına şikayet ediyorsunuz. O kişinin sizin düşüncelerinize iştirak etmesini istiyorsunuz. Daha kötüsü, bunu yaparken eğer siz muhatap olduğunuz bir olaydan bahsediyorsanız, ucu size negatif olarak dokunan, sizi üzen bir olaydan bahsediyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir olayın sizin üzerinizdeki yükünü başkasına bunları anlatmakla hafifletemezsiniz. O yükü sizden alabilecek olan yegane güç Allah'tır. Ve hangi şartların içinde olursanız olun, başkasına olayları anlatırken karşı tarafı hakaretamiz sözlerle anarak bunu yaptığınız zaman bunu yapmakta zorlanacaksınız. Çünkü karşınızdaki kişi sizin o tarafa hakaret ettiğinizi gördüğünüz zaman nefsinize ne kadar zebun olan birisi olduğunuzu görecektir. O zaman sizin hakkınızdaki onun pozitif fikirleri yara alacaktır. Ama siz Allah-u Teala'yı anlatıyorsanız o dedikodu yapacağınız kişiyi, dedikoduyu Allah'la yapıyorsanız Allah için bu hiçbir şey manasına gelmez. Yani Allah-u Teala sizi kınamaz. Başka birisini Allah'a şikayet ediyorsunuz diye Allah-u Teala tarafından kınanmazsınız. Onu hangi dille, hangi kelimeleri kullanarak
kınarsanız kınayın. Allah ise muhatabınız, Allah'a söylüyorsanız böyle yaptığınız için derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız Allah'tır ve Ya Rabbi bu sıkıntıyı benim kalbimden al derseniz Allah-u Teala'nın o sıkıntıyı kalbinizden aldığını göreceksiniz. Ondan başka kimi anlatırsanız alın, anlatın. Kalbinizdeki sıkıntı beklediğiniz hüviyette azalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan kainatın en büyük problem halledicisidir. Çünkü size nasıl tesir edebiliyorsa, o hakkında şikayet yaptığınız kişiye de tesir etmek imkanının sahibidir Allah-u Teala. İsterse yapar. Sizin probleminize isterse çözüm getirir. Ama kendinize topladığınız taraftarlar başkalarını şikayet ederek, başkaları hakkında dedikodu yaparak, başkalarını çekiştirerek kendinize topladığınız taraftarlar size bir şey kazandıramazlar. Kliklere sebebiyet verirsiniz. Yani insan topluluklarına, falancayı çekemeyenler, ABC, feşmekeni çekemeyenler, DEF, bir başkasını çekemeyenler, başkaları. Sevgili kardeşlerim, iblis aranıza fesatlık tohumları atıyor. Kim birisini şikayet ederse, başkasını çekiştirirse, çok açık bir şekilde o bir taraftır. Çekiştirdiği kişinin o sırada karşısındadır. Ve kime çekiştiriyorsa onu da kendi tarafına alıp diğer kişiye karşı kılmak istiyor. Hedefi bu. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kadar çok cepheden yanlış yaptığınızı fark ediyor musunuz? Ne zaman bir başkasını kötülerseniz diğer bir kişiye, yapmak istediğiniz şey ayan beyan ortadadır. Siz o çekiştirdiğiniz, anlattığınız kişiyi kendi tarafınıza alıp zemettiğiniz kişiye karşı olmasını istiyorsunuz. Açıkça taraf oluşturuyorsunuz. Birbirine düşman taraflar. İşte böyle başlıyor her şey. İblisin düşmanlık tohumlarını atması böyle başlıyor. Onun için tasavvufun dışında dedikodu, insanların normal gıdası gibidir. Adeta dedikodu yapmak, yapmayan insan yok gibidir. Ve insanlar bundan kuyruğunu tutmak derler. Buna falancının, feşmekenin kuyruğunu tutmaktan sıkıntı duymazlar. Belki de gizli gizli zevk alırlar. Falanca ne yapmış biliyor musunuz? Şunlar şunlar şunlar olmuş diyen kişi diğerlerinin ilgisini çekmiştir. İlgi o da haline gelmiştir. Hele biraz süslü püslü şeyler de söylemeyi becerebiliyorsa daha bir yağlı ballı olur anlattıkları. Ve bundan büyük haz duyar. Herkes kendisiyle meşguldür o sırada. Anlattıklarını can kulağıyla dinlemektedirler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın dedikoducuları can kulağıyla dinlemeyin.
Ne zaman birisi başka birinin dedikodusunu yapıyorsa ona hissettirin dedikodudan hoşlanmadığınızı. Israr ederse Allah'ın emrinin bu olduğunu, her dedikodu yapan kişinin dedikodu yaptığı süreç içerisinde şeytanla işbirliği içinde olduğunu, Allah'tan mutlaka o sırada uzaklaştığını, Allah'ın ülkesinde değil, şeytanın ülkesinde yaşadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu dünyada hayat bahşettiğine göre sizi seviyor. Onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. Ve dedikodu alıverilen bu afetten kurtulmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz seyri sülük. Seyri sülük, ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuğun adıdır. Kişinin vücudundan ayrılır. Allah'ın ruhu kişi de görevini tamamlar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah'ın ruhu kişi de kişinin ruhu olur. Ve tekrar Allah'a geri döner. Peki bir insan ruhsuz yaşar mı? İşte şu anda karşınızda ruhsuz yaşayan birisi var sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde zaman parçaları birbirini kovalayacaktır. Günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de bu yeryüzündeki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Yolculuk başlamıştır bile. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu, yani insan şeytanların ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız. Allah'ın kulu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve mutsuzluktan kurtulacaksınız, mutluluğun sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah derhal sizin kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez de Allah'ın üzerinizdeki Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu tecelli sizin üzerinizde üç ayrı cepheden pozitif bir etkiyi oluşturacaktır. İrşat makamına karşı baktığınız zaman onu irşat makamı olarak görmediğiniz, herhangi bir insandan ayırt edemediğiniz bir hüviyette yaşadığınız günler geride kalacak. Onu irşat makamı olarak göreceksiniz. Söylediklerini işiteceksiniz. Manasına varacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman onun söylediklerini, irşat makamının sözlerini idrak edeceksiniz. Bunu size daha Allah'a ulaşmayı dilemekten sonraki bir iki hafta içinde Allah mutlaka gerçekleştirir. Bir iki hafta diyorum, birkaç dakika içinde, hatta birkaç saniye içinde gerçekleştirir Allah Teala bunları. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de gözlerin, kulakların ve kalbin açılması, görme, işitme ve idrak hastalarının açılması saniye işidir. Ve bunlar yapılırken Allah Teala devamlı size dereceler verir. Bu kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelere eşit oluncaya kadar. Hemen birkaç saniye içinde bu olay tahakkuk eder ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde siz farklı bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir güzel muhtevası sizi kuşatır. Gören, İşiten ve idrak eden birisi olursunuz. Kör, sağır ve idraksizken gören, işiten ve idrak eden olursunuz. Sebebi ne? Sebebi bir tane. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda birkaç saniye içinde bunların hepsi gerçekleşir. Ve de her birine furkanlar verdiği için Allah Teala günahlarınız tamamen örtülür ve sevapları günahlarını aşan birisi olursunuz. Yani diledikten
Bir saat sonra bir kişi ölse, o kişinin gideceği yer, amelinin sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Hiç amel yapmamış ama günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Peki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi ve 80 yaşında öldü. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik oldu ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirdi ve 80 yaşında da öldü ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Hadi söyleyin bakalım bana sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu adam nereye gider? Kıyametten, kıyamet günü bu kişinin kalacağı yer cehennem midir yoksa cennete mi gidecektir? Tekrar ediyorum, 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve de Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçmüş. Nereye gider? Ha? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gideceği yer cehennem. Diyeceksiniz ki, olur mu böyle, olur mu? Bu kişi 65 yıl ibadet etmiş, İslam'ın 5 şartını yaşamış, yerine getirmiş ve ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim bu 5 şartı yerine getirirse evvelallah o kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve kişi düşünüyor, ben madem ki İslam teslim olmak demek, İslam'ın 5 şartı var, ben 5 şartın 5'ini de yerine getirdim ömrüm boyunca. Öyleyse benim gideceğim yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor kişi. Cenneti midir sevgili kardeşlerim? Ne dersiniz? Bir kısmınız cennetidir diyecek tabii. Biz de diyeceğiz ki hayır, bu kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Şimdi hemen aklınıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefret ettirmeyiniz, sevdiğiniz sözü gelecek. İnsanların nefret etmesi için değil, sevmesi için söylüyoruz bunu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilememişse olay bitmiştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki size amellerini hasara uğratan, amellerinizi hasara uğratan işlemi, hasara uğratan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Onlar ki gerçekten en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasını inkar ettiler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. Boşa gitti diyor. Öyleyse kişinin amelleri boşa gidiyor. Kimin? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin, onun da tam tersine günahlarının tamamı örtülüyor. Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Bir de kalbine ihbat koyuyor. 7 tane işlem yapıyor. 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişinin de, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dünya kadar günahı varken o günahlar sıfırlanıyor. Sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor.
Öteki kişi ise 65 yıl boyunca hep ibadet etmiş. Dünya kadar sevabı var. Ama sevapların hepsi güme gidiyor. O sevaplar değerlendirilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ne olacağını söylüyor. Ey amen olanlar diyor, inananlar. Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar dini öğrendiklerini zannediyorlar. Şu üniversitelerdeki din öğretimini dinleyip de fıkıhı bütün boyutlarıyla öğrenenler dini öğrendiklerini zannediyorlar. Halbuki bu dünya hayatında fizik hayatın genel kaidelerini öğretiyorlar. Onlar öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Faydasız mı? Faydasız olur mu sevgili kardeşlerim? İnsanların hangi işlemi, hangi şartlar altında nasıl yapması lazım geldiğini en büyük boyutlarda bu insanlar biliyor, fıkıhçılar. Gerçekten ülkemizde ciddi, samimi fıkıh alimleri var. Ve de görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Kelam alimleri var, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, ne onlar ne de ötekiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri mutlaka boşa gidecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün ömrünü harcamış, din öğrenmiş adam. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenmiş, İlahiyat Fakültesi'ne gitmiş, üstünü tamamlamış ilminin, ondan sonra üniversitede doktora, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş, hatta dekan olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Seyri sülükünü yapması ise hiç mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ne olur? Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. İşte o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'ın zatına kadar bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve sonra da Allah'ın zatında yok olması işlemine seyri sülük denir. Seyri sülük, insan ruhunun insan vücudundan ayrılarak gerçek sahibine, Allah'a geri dönmesinin adıdır. Allah Teala gökleri 7 kat yaratmış ve 7 katın her birine bir yol bağlamış. وَلَكَدْ هَلَكْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَةَ رَائِكَ diyor Allah Teala. Andolsun ki diyor üzerinize 7 kat yol inşa ettim diyor. Yarattım diyor. Velakat halakna. Biz yarattık diyor. Andolsun ki fevkakum sizlerin üzerine sab'a taraika 7 tane tarik, 7 tane yol. Zemin kattan 1. gök katına 1. tarik, 1. gök katından 2. gök katına 2. tarik, 3., 4., 5., 6., 7. kata 7 tane tarik. Bu yolun adı, tariki müstakim. Sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerim. Tariki müstakim. Sırat-ı müstakim, zemin kattan başlayıp tariki müstakime kadar olan 1. yatay seviyeli, tariki müstakim adını alan zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 2. seviyeli, dikey seviyeli, oradan 7. katın başlangıcından sağa doğru 7 tane alemi geçen
üçüncü sebili, yatay sebili, Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan, Sittet-i Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşan dördüncü sebili içerir. Dört sebilin toplamı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakim onlardan sadece bir tanesidir. Öyleyse tarık-ı müstakim ve üç tane de sebil. Tarık-ı müstakim bir dikey sebil. İkinci dikey sebil de Sittet-i Münteha'dan Allah'a ulaşan sebil. İki dikey sebil, iki sonsuz yolu ifade eder. Yani çok uzun yol manasına sonsuz kullanıyoruz. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan yedi tane tarik yaratmış Allah-u Teala. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarika ulaştırmaz. Yani tarikayı Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Tarik-i müstakime ulaştırmaz, Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz, cehennem sebebine ulaştırır, orada ebeden kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu mutlaka neticede mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin bir tanesi kalbine iman yazılmasıdır. İkincisi devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve onun ruhuna Allah'a ulaşma günün, yevmüt telakın geldi.

kendisine ulaşarak Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki gerçeği söylemedikçe terk edemez. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Emrinden ruh ulaştırır diyor. O kişiye yevmi talakını ihtar etmek için diyor. Yevmi talakını söyleyerek, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarması için diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi hacet namazını kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de Allah Teala buyuruyor ki ama diyor o mürşidine tabi olup da imanı artan mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala ve onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar kalplerine iman yazılır kelimesini kullanmıyor. Onlar mümin olurlar. İmanı artan mümin olurlar ve nefs tezkiyesine amelü salihata başlarlar diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse orada Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşine tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber verir. Ve ruh vücudu terk eder. Hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra seyri sülükün yukarıya doğru tırmanacağı İkinci sebile ulaşır. Birinci sebil hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar yeryüzünün sathına paralel olarak uzanan ilk sebildir. Allah Teala Nahl 9'da diyor ki Alallahi kastü sebili. Sebillerin tayini, tespiti Allah'ın üzerinedir. Kast edilmesi, gerçekleştirilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese seyri sülük adını alır. Seyri sülük ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak 7. kata çıkması, sonra yatay bir sebille 7. katta 7 tane alem geçmesi ve nihayet sitretin müntihadan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşması işleminin adıdır. Vücuttan ayrılan ruh kendisiyle beraber yolculuğa çıkanlarla birlikte birinci gök katına kadar ulaşır. Bu seyri sülükün onu birinci kata yükseltmesidir. Diğerleri yükselirler,

gök katına. O gün ilk defa seyri sülüka çıkanlar ve henüz ikinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olmayanlar birinci katta secde vaziyetinde üst katlara çıkanları beklerler. Birinci kattaki secde açıkta gerçekleşir. Açıkta otların üzerindeki seccadelerde. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. İki grup seyri sülük vardır. Birinci grup altıncı kata kadar çıkabilir. İkinci defa ikinci olarak ana dergahı terk edenlerdir onlar Allah'a doğru yola çıkmak üzere. Birinci defa terk edenler ise yedinci gök katına kadar yükselebilenlerdir. Evvela ana dergahın asma katında olan yedinci kata kadar yükselebilenler sıra halinde asma kattan uçarak zemin kata inerler. Ana dergahın içindeki bir asma kat var, bir de zemin kat var. Altın kapı ana dergahtadır. 4 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak 1,5 metre, belki 2 metre genişliğinde bir altın kapı, üzeri baklava dilimdi, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Ve bu yedinci kata çıkabilenler o kapının önünde, kapı karşıdan bakıyorsunuz, sol tarafta kapı kalır, sağ tarafta tamamen o insan ruhları zemin kattan birinci kata çıkmak üzere hazırdırlar, secde halindedirler. Sonra sağ baştakinden başlayarak sola doğru birer birer altın kapıdan geçerek dışarıda boşlukta tek sıra haline gelinir. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıda herkes ayaktadır. Tek bir sıra halinde ayaklar aynı hizadadır. Bu grup olduğu gibi birinci kata yükselir. Birinci kattaki o meydanda otlar üzerindeki seccadelerde onarlık sıralar halinde secdeye varılır. Başlarında bir imam yoktur. Ne sağ kanat velisi vardır, ne sol kanat velisi vardır, ne bir imam vardır. Bunlar yedinci kata kadar çıkabilenler. Ve bu birinci kattaki secdeden sonra hepsi birden birinci katta secdeye gelirler, hepsi birden yükselirler. İkinci katın bulunduğu yere varırlar. İkinci katta iki ayrı mahal var. Sağ taraftaki mahal bu yedinci kata kadar çıkabilen grup içindir. Onların sayısı daima diğerlerinden azdır. Sağ taraftaki dışarıdan bakılınca bir soldaki büyük salon var. Orada suvarılma havuzları var. Sağdaki salonsa ona nazaran oldukça küçük bir salon. Her ikisinin de girişi şeffaf bir şekilde cam gibi bir dizayn içerisinde ama içinden geçilebiliyor. Sağ taraftakinin o salona girilmesi sadece o şeffaf bölümün içinden uçarak içeri giriliyor. Hepsi secdeye giriyor ve bekliyor. Yedinci kata kadar çıkacakların ikinci kata geldikten sonra birinci kattaki secdeden sonra yükseldikleri yer burası. Bir de soldaki bir salon var. Oraya kimlerin nasıl geldiğini göreceğiz şimdi. Diğerleri yani altıncı kata kadar çıkabilenler asma kattakiler değil. Onlar zemin kattakiler. Zemin katın başında bir sağ kanat velisi var. O Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada özel dersler verir. Ve
Bu dizayn içerisinde birinci kattan altıncı kata kadar çıkabilenlerin hepsi oradadırlar. Onarlık sıralar halinde insan kümeleri yerleşirler. Tek sıra halindedirler. Birinci sıranın sağında sağ kanat velisi, gene birinci sıranın solunda sol kanat velisi vardır. Herkesin önünde bir rahle, bir de Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Öğretim Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılır. Böylece birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve geriye doğru sıralar. Erkek sıraların bittiği yerde hanımlar başlar. Hanım Sultan, hanımlar sırasının birinci safının sağındadır. Orada sol tarafta kimse yok. Sevgili kardeşlerim, hanımların da sırası devam eder ve seyri sülük için önce sağ kanat velisi harekete geçer. O altın kapının sağ tarafındaki duvarın önünde en sağda secdeye gelir. Sonra ondan bir hayli sol tarafta sol kanat velisi yerini alır. O da secdeye gelir. Ve kapının kapı karşınızdadır. O sol kanat velisinden çok daha solda da Hanım Sultan yerini alır. Ve birinci sıra sağdan itibaren uçarak gelirler. Sağ kanat velisinin önünde, sağ kanat velisinin solunda birden ona kadar sıralanırlar. Sonra 11'den 20'ye kadar ikinci sıra gelir. Böylece hepsi sıralanır. İki insan grubunun önünde, arasında cinler de yer alırlar. Onlar da secdeye gelirler. Ama cinler seyri sülüke çıkamazlar. Secdede çıkanları beklerler. Ve hepsi sıralandıktan sonra erkekler cephesinin sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Hanımların en solunda da Hanım Sultan vardır. Ve ilkin sağ kanat velisi uçarak dışarı çıkar. Altın kapı otomatik olarak açılır. Sonra sol kanat velisi dışarı çıkar. Altın kapı artık hep açıktır. Sonra Hanım Sultan çıkar. Bunlar dışarıda boşlukta yerden 10 metre kadar yukarıda. Sağ kanat velisi en solda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında. Hanım Sultan da en solda aynı hizada yerden aynı yükseklikte yer alırlar. Bundan sonra aşağıdaki herkes, birinci kata kadar çıkabilenler de dahil olmak üzere herkes sağ kanat velisiyle sol kanat velisi arasında erkekler yer alırlar. Sol kanat velisinden sonra da hanımlar yer alırlar. Hanım Sultan'a kadar. Böylece birinci olay tamamlanır. Zemin katın dışında yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bir tek çizgi halinde, ayaklar hep aynı hizada olmak üzere, ayakta bir saf oluşturulur. Bu saf aynı şekilde saf olarak hepsi yukarıya doğru ayakta yükselirler. Zemin kattan birinci kata kadar bu halde çıkılır. Sonra evvela sağ taraftaki 10 kişiden evvel sağ kanat velisi en önde yerini alır. Sonra sol kanat velisi onun arkasında yerini alır. Sonra onarlık sıralar yerlerini alırlar. Erkeklerden sonra hanımlar yerlerini alırlar. Hanım Sultan'ın yeri gene hanımların birinci sırasının sağ tarafındadır. Böylece seyri sülükün birinci katındaki secde olayı tamamlanır. Ve ilk defa o gün birinci kata kadar çıkabilenlerle henüz ikinci kata çıkamayanlar birinci katta kalırlar. Çimenler üzerinde açıkta yapılan bu secde
bir takım evlerin bulunduğu bir ortamda yapılır. Burası birinci kattır. Orada kalanlar birinci kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar ikinci kata ve daha yukarılara çıkamazlar. Herkes her katta eğitimi tamamladıktan sonra daha üst katlara çıkacaktır. Bu yolculuk sevgili kardeşlerim, eğitim devresi de dahil olmak üzere 5-6 aylık bir süreci kaplar. Birinci katta kalanlar orada beklerler, diğerleri ikinci kata çıkarlar. İkinci katta sağ taraftaki salonda yedinci kata kadar çıkabilenler secde halinde halen beklemektedirler. Sol taraftaki kesimde dışarıdan salona baktığınız zaman salonun içinde su arınma havuzları görünür. Havuz deyince yerin içine gömülü havuzlar değil, şeffaf, yerden dışarıda olan havuzlar. Sanki bizim dünyamızdaki camdan havuzlar yapılmış. Bir kişi için bir havuzun genişliği yaklaşık olarak 1 metre, derinliği de 80 santim, yani içeri doğru olan uzunluk 80 santim falan. Yukarıdan aşağı yükseklik ise 2 metre, 2 metre 20 santim çevresinde. Ve böylece birçok havuz dizelenmiş durumda birbirini cam gibi bölmeler ayırıyor. Üzerlerinde de platform var. Gene şeffaf platformlar. Onlar da garip bir hüviyette. Bir kısmı bu platformun içinden geçerek aşağı inebilirken sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan için bu platform onların aşağı düşmesine engel oluyor. Aynı platform diğerleri içinden geçebiliyorlar ama onlar için bir fizik standardı var. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salonun sol tarafındaki açık olan, aslında bir kapı yok fakat bir açıklık var kapı gibi. O kapının arka tarafında bekliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı. Ve önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Oradan sağa doğru uçarak su arınma havuzlarının bulunduğu salona giriyor. Ve salonun tam karşı duvarının en sağ tarafında secde ediyor. Sonra sol kanat velisi geliyor, el öpüyor. O da sağdaki koridoru geçerek, uçarak geçerek, onun sonundaki, en başındaki sol tarafta secde ediyor. Sonra hanım sultan uçarak giriyor. O da su arınma havuzlarının üstünde sol tarafta yerini alıyor. Erkekler de kadınlar da bir nevi golf pantolon giyiyorlar. Atlas kumaşlar. Çok hafif atlas, ipek kumaşlar giyiyor herkes. Ve sonra diğerleri uçarak giriyorlar. Sağ kanat velisinin hemen solunda en kıdemli kişi oluyor. Onun yanında ondan daha az kıdemli olan ilk 10 kişiden oluşan sıra, sonra ikinci 10 kişinin, üçüncü 10 kişinin oluşturdukları bir dizayn. Sol kanat velisine kadar bu secdeler uzuyor. Sağdan sola doğru herkes secde etmiş durumda. Ve sol kanat velisinin den itibaren su arınma havuzlarının sayısı kadar kişi sağ kanat velisine doğru, soldan sağa, önce en sağdaki kişi uçarak dışarıya doğru geliyor ve havuzların dışarıdan bakıldığı zaman en sağdakinin içine giriyor, ayakta kalıyor havuzun içinde. Sonra ikincisi geliyor, gene havuzun içine giriyor, ikinci havuza giriyor o. Her havuz birbirinden gene o şeffaf cam gibi olan veya mika gibi olan
sistemlerle ayrılmış durumda. Herkes için bir havuz var. Herkes havuza giriyor ve havuzun içinde başları da havuzun içinde. Ruhlar için nefes almak gibi bir mecburiyet söz konusu değil. Hiç kimsenin de elbisesi o sarımsı, bal sarısı rengindeki suya, sıvıya girmesine rağmen su hüviyetinde olduğunu görüyorsunuz. Dalgalanıyor çünkü. Orada sevgili kardeşlerim ayırt edemiyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin elbisesi ıslanmıyor. Ve de her birisi o havuzlara giriyor. Havuzlar her biri dolduruluyor. Sonra sağ kanat velisi uçarak en sağa geliyor. Dışarıdan bakılınca en sağa. Sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta yerini alıyor. En solda zaten Hanım Sultan baştan gelmişti oraya. Ama herkesin altındaki kesim tamamen dolu. Hanım Sultan hanımlar tarafının üstünde. Erkekler tarafının en solunda sol kanat velisi var. Sağ kanat velisi sağdan başlayarak başları birer birer suyun içine bastırmaya başlıyor. Tamamen 20-30 santim, 40 santim, 50 santim suyun içine giren ruhlar orada suyun içinde kalıyorlar, tuvarılıyorlar. Hanımlar için de erkekler için de aynı şey. Elbiseler kimsenin vücuduna yapışmıyor, zaten ıslanmıyor elbiseler. Ve bu el öpme ve içeri girme işlemi tamamlandığı anda el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı oradan kapının ön tarafından, kapı gibi olan kesimin ön tarafından çıkıyorlar ve sağ taraftaki diğer solana ulaşıyorlar. Birisi sağ tarafına geçiyor. Yedinci kata kadar çıkabilecek olanların. Birisi de sol tarafına geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına. Devrin imamı da sol tarafına geçiyor. Ve zemin kattan, affedersiniz burası ikinci kat, ikinci kattan yukarıya doğru dışarıya çıkmadan doğrudan tavandan yukarıya doğru yolculuk yapıyorlar. İkinci kattan üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Meclisin önünde tekfir oluyorlar. Uçarak içeri giriyorlar. Hem üst katı dolduruyorlar secde halinde hem de alt katı dolduruyorlar secde halinde. Secdeden sonra oradan ayrılıyorlar ve mihenk menfezine ulaşıyorlar. Onun önünde tek bir sıra oluşturuyorlar. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir silindir şeklinde bir nevi asansör. Ama sonsuz hızla hareket eden bir asansör. Yalnız kimsenin ayakları bir zemine değmiyor. Onun içine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükseliyor. Bir sonra gelen de onun ayaklarının altında kalıyor bir evvelkinin. Hiç kimsenin ayakları hiç kimsenin başına değmiyor. Arada 30 santimlik, 40 santimlik boşluklar olarak herkes aynı hızla ilerliyor. Hiç kimse kimseye değmiyor. Ve üçüncü kattan dördüncü kata böyle çıkılıyor. Üçüncü kattaki secde işlemi bittikten sonra. Dördüncü kata ulaşıldığında burası Beytil Haram, Beytil Makdes'in aslı. Orada sıralar, saflar oluşturuluyor. Herkes secde ediyor. Sağ kanat velisi sağda, birinci sırada, sol kanat velisi birinci sırada, solda. Hanım Sultan ikinci hanımlar sırasının başında olmak üzere herkes secde ediyor. Secdeden sonra kubbeden, caminin kubbesinden yükseleniyor. Bu yükselenler nasıl her katta bir kısım insanlar kalmışlarsa mesela su arılma havuzlarında girenler hepsi kalmışlardır. Ondan sonra üçüncü katta hem üst katta hem de alt katta bir grup insan kalmıştır. Üçüncü kata çıkamayan, dördüncü kata çıkamayanlar, dördüncü kat için henüz yetkileri gelmemiş olanlar.
Dördüncü kata çıkanlardan bir kısmı dördüncü katta kalıyor. Öndekiler beşinci kata çıkıyor. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı, orada da secde var. Secde ediliyor. Bu secdeden sonra gene ön saftakiler belli bir miktar secde yaptıktan sonra altıncı kata yükseliyorlar. Altıncı katta değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Her kat aydınlıktır. Ama burası karanlık. İçeriden dışarıya doğru bir ışık yayılıyor. Çok açık yeşil, fosfor yeşili renkte, beyaz renkte bir nur dışa doğru süzülüyor. Kapı da bildiğimiz kanadı olan bir kapı değil, açık kapı. Ama oradan içeri kim girerse onun şeklini alan bir kapı. Onun silüetinin şeklini alan bir kapı. Yani uzun boylu geniş bir insan girmişse kapı o kadar büyüyor. Ondan sonra da ufak tefek biri girmişse kapı otomatik olarak küçülüyor, onun şeklini alıyor. Şeklini alıyor dediğim, yani başının etrafından, omuzlarından aşağı doğru bir şekil oluşuyor. Yani giriş yeri tamamen açık, üstü duvar, yan tarafları gene duvar. Duvar böylece her girenin şeklini alıyor, silüetinin şeklini alıyor. Ve sağ taraftaki gözetleme mahallinde sağ kanat velisi, sol taraftaki gözetleme mahallinde sol kanat velisi yer alıyor. Onlar dışarıdan yukarıda olan yerlerine çıkıyorlar. Oradan aşağısını gözlemliyorlar. Diğerleri sağdan sola doğru sıralanıyor. En solda Hanım Sultan var. Önce sağda erkekler, sonra solda hanımlar. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil bir ışığın kendilerine ulaşmasıyla o ışığın rengine boyanıyorlar ve derileri, yüzlerinde ve ellerindeki deriler çatlıyor. Sonra o çatlamalar özel aletlerle tamir ediliyor. Ve bu olaydan sonra yükselenler onun kubbesinden değil dışarı çıkarak dışarıdan kapılar her birinin şeklini alıyor. Oradan yükseliyorlar. Ve bu yükselmeleri 7. katın altın kapısında durmalarını gerektiriyor. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla aynı. Ama bir farklılık var. Bunun önünde 7 tane beyaz mermerden giriş var ve 7. kata ulaşan bu grup uçarak altın kapıdan içeriye giriyor ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en solda da devrin imamı olmak üzere 7. kata kadar çıkabilenler oraya yükseliyor. 6. katta kalanlar kalmıştır. Bunlar başlangıçta 7. kata kadar çıkabilenlerdir. 2. katta Tuvarıl Mahfuzlarının dolması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı sağ tarafa geçip onların sağında ve solunda yer alıyorlardı. Onlar yukarıya doğru çıkıyorlardı. Ve diğerleri daha gelmeden evvel 3. kattaki 2 katlı mescitte secde ediyorlardı. 4. kattaki Beytül Makdes'te secde ediyorlardı. 5. kattaki Beytül Haram'da secde ediyorlardı. 6. kattaki Sıbkatul olmama halinde nurlar onlara da ulaşıyordu. Oradan yukarı çıkıyorlardı ve yukarıda 7. katın
altın kapısından geçerek kader hücrelerinin önünde tek sıra haline geliyorlardı. Orada bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? Diğerlerinin altıncı kata kadar çıkmasını. Ve ondan sonra da aşağı inmelerini. Bu süreç içerisinde bu yedinci kata kadar çıkabilenler tek sıra halinde bekliyorlar. Diğerleri yedinci katta, altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Altıncı kata kadar çıkabiliyorlar, yani sıpkatullah olmama haline kadar. Onlar yedinci kata çıkamıyorlar, altıncı kata kadar çıkabilenler. Oradan beşinci kata iniyorlar, oradan dördüncü kata iniyorlar, oradan üçüncü kata iniyorlar, oradan ikinci kata iniyorlar. İkinci katta o suvarılma havuzlarının bulunduğu kesime giriyorlar ve yerlerini alıyor. Sağ kanat velisi, sağda, sol kanat velisi solda, Hanım Sultan en solda, suvarılma havuzlarının içindekiler suvarılmada, öndekilerse secdede bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Yukarıdakilerin aşağı inmesini. Yukarı çıkanlar orada tek sıra halinde olduktan sonra önce gidiyorlar Ümmül Kitab'ın önünde bir 60 kişiden oluşan bir kesim, devrin imamının, Ümmül Kitab'ın altında devrin imamının ruhu var, onun etrafında toparlanıyorlar ve orada yeni bir Kur'an öğretisi öğreniyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Sağa doğru hareket eden listede, sistem içerisinde, sıra içerisinde, sonra Makam-ı Mahmud'da 6-7 kişi orada gözlem evine giriyor. Sonra Divan-ı Salih'inde gene 8-10 kişi gözlem kesimine giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada Divan-ı Salih'ine başkanlık ediyor. Böylece 6 tane kesim ayrılıyor. Yedincilerse secde zikir hücrelerine girip zikir hücrelerinde zikirlerini yapıyorlar. Bu zikirlerini tamamlayan kişi, birisi tamamlarsa o oradan ayrılıyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada zikir hücrelerinde şeffaf bir kesimde zikir yapanlar orada bir süre kaldıktan sonra toparlanıyorlar. Sonra Divan-ı Salih'indekileri alıyorlar. Sonra Makam-ı Mahmud'dakileri alıyorlar. Sonra Kudret Denizi'ndekileri alıyorlar. Sonra o Ümmü Kitab'ın bulunduğu yerdekileri alıyorlar. Tek sırayı oluşturuyorlar. Oradan aşağı doğru yola iniyorlar. Aşağı doğru inerek evvela sıpkatullah olmama halinde yeniden biraz nur alıyorlar. Sonra bir aşağıki kata iniyorlar. Beytül Haram'ın aslına, sonra Beytül Makdes'in aslına iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katta birden secde yaptıkları o iki katlı mescide geliyorlar. Ev dışarıdan görünüşü bir ev. Sonra ikinci kata ulaşıyorlar ve yerlerini alıyorlar. Eski vaziyetlerine geliyorlar. Orada suvarılma havuzlarının üzerinde sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan yer alıyor. Diğerleri de ön tarafta secdedeler. Onlar buraya indikten sonra ancak yedinci katta toplananlar her katta toplanarak geri dönüyorlar. Yedinci kattan altıncı kata iniyorlar. Altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Beşinci kattan dördüncü kata iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katlı mescitte secde ediyorlar. Ve geliyorlar suvarılma havuzlarının sağ tarafındaki ikinci solana, orada secde ediyorlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri suvarılma havuzları tarafında. Burada ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı var. Sağ tarafta ve sol tarafta
Onlar bu grubu yedinci kata kadar çıkanları terk ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı. Sol tarafa geçiyorlar. Onlar oraya gelir gelmez içerideki suvarılmakta olanlar harekete geçiyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan el öperek dışarıda tek sıranın belli yerlerine ulaşıyorlar. Ondan sonra da suvarılanların hepsi el öperek sırayı tamamlıyorlar. Buradan ikinci kattan, burası ikinci kat, ikinci katın dışı, birinci kata iniyor altıncı kata kadar çıkabilenler. Birinci kattakilerle de birleşerek her kattaki orada bekleyenleri alarak zaten buraya kadar inmişlerdi. Birinci kattakileri de alarak altın kapıdan geçiyorlar. İçeride sağdan sonra doğru o tek sırayı vücuda getiriyorlar. Sonra evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan yerlerini alıyor. Sonra da aralar dolduruluyor. Evvela birinci sıra, sonra ikinci sıra, sağdan sola, sağdan sola. Onarlık dizler tamamlanıyor. Hanımlar da hanım sultanın yanında ilk sıra. Ondan sonraki diğer sıralar tamamlanıyor. Sonra cinler oradaki ön tarafta secde için aldıkları yerden geriye dönüyorlar. Geri taraftaki secde mahallerine geliyorlar. Orada eğitime devam ediyorlar. Ve onlar tamamen yerlerini aldıktan sonra ikinci kattaki aslında yedinci kata kadar çıkabilen grup birinci kata iniyor. Orada secdesini tamamlıyor. Sonra kapıdan altın kapıdan geçerek solanın içine giriyorlar. Gene tek sıra oluyorlar. Oradan da sağ taraftaki asma kata yükselerek onarlık sıraları vücuda getiriyorlar. Secde haline giriyorlar. Ve seyri sülük burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinize seyri suluku sadece nasip etmesini değil, göstermesini de Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, seyri sulukun gözlemlenebilmesi kişinin irşat makamına tayininden sonraki bir keyfiyettir. Yedi gök katını da Allah Teala mutlaka gösterir. Ve bu seyri sülükünü tamamlayan herkes Allah'ın ermiş evliyası olur. Neden? Çünkü orada zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamlayan kişi oradan geri dönmez. Zikir hücrelerinden ayrılır. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha en yüksek noktadaki Allah'ın önündeki ağaçtır. O ağaçtan yukarıya doğru direkt bir yolculukla doğrudan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin seyri sülükü tamamlanmış, emanet sahibine iade edilmiştir. Allah'ın ruhu Allah'a tekrar geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu makama fena fillah makamı denir. Velayetin birinci makamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere seyri sülükün nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlatmaya çalıştık. Allah Teala'nın hepinize bütün o gök katlarının esrarını göstermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Biliyoruz ki zamanımıza ulaşan kitaplı dinlerden üç tanesine ait olan kitaplardır. Birisi Allah'ın İsrail kavmine indirdiği Tevrat. İkincisi Hristiyanlar için Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil. Birincisi Tevrat, Hazreti Musa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. İkincisi İncil, Hazreti İsa'ya indiriliyor Allah Teala tarafından. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiriliyor. Bu üç kitaplı dinin asıllarıdır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncü safa tabiyetle vücudumuzdan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak ve Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Sonra 4. safa geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Sonra 5. safa nefsin Allah'a teslim edilmesi daimi zikre ulaşarak. Fizik vücudun teslimi 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi daimi zikri gerektirir. Nefs tesliminden sonra kişinin tövbeye sonra davet edildiği ihlas makamı söz konusudur. Sonra da 7. safhaya geliyoruz. İradenin Allah'a teslimiyle oluşan irşat makamına kişinin irşada memur ve mezun kılınarak tayin edilmesi. Bu 7 safha 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi. Aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için senin dinin, benim dinim diye bir din ayrımı söz konusudur. Herkes İslam'a ayrı bir din, Hristiyanlığa ayrı bir din, Museviliği ayrı bir din olarak telakki etmektedir. Bu mevcut kitaplara göre, Tevrat, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre çok yanlış bir bilimdir. Madde bir, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din
Hazreti İbrahim'in Hanif'tenidir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala dinin Hazreti İbrahim'in Hanif'tini olduğunu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu söylediğini görüyoruz. Gene Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Dinler mi var yoksa tek bir din mi var? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, Allah Teala şöyle söylüyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. İşte bu din kayyum olan dindir. Allah'ın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında değişiklik göremez. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Hanif dinini yaşıyor. Hanif dini ezelden ebede kadar ulaşan tek din ve nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif fıtratıyla yaratıldıysa Allah Teala bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını ve bütün insanların yaşayacakları dinin sadece bu tek din olduğunu, Hanif dini olduğunu ifade ediyor. Başka bir din hiç olmamış. Oysa ki zamanımızda din adına ahkam kesenlerin durumuna baktığımız zaman Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye üç ayrı dinin varlığını görüyoruz. İnsanlar açıkça kendi dinlerini en üstün din zannediyorlar. Başka dinleri küçük görme eğilimine giriyorlar. Daha ötesi insanlar asırlardan beri din uğruna savaş veriyorlar. Oysa ki Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın iç dünyasına baktığımız zaman realitenin böyle olmadığını görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç kitapta da mesela Tevrat'ta Hazreti Musa'ya indirilen kitabın Hazreti İbrahim'in dini ne ihtiva ettiği bildiriliyor. İncil'de Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in Hazreti İbrahim'e indirilen Hanif dinini içerdiği belirtiliyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in Hanif dinini ihtiva ettiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, babamız İbrahim'in Hanif dinini. Neden babamız İbrahim? Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmektedir. İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse
Soy açısından peygamberlerimizin babası Hazreti İbrahim'dir. Öbür taraftan Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünde de aynı hususu görüyoruz. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Tevrat'ta. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala İncil'de. Ve gene bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dininin üç özelliğini sayıyor Allah Teala. Birinci özellik vahdet. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. Dinin temeli budur. Tek bir Allah. İkinci bir ilah hiç olmamıştır, olması da mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir topluluk. Tevhid. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üç, teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte din bundan ibarettir. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı husus odur ki, dinler yoktur. Her ne kadar artık insanlar ayrı ayrı dinlerin müntesipleri olarak kendilerini görüyorlarsa da realitede bu olay tahakkuk etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kitapta gösterilen, bahsedilen, izah edilen, açıklanan dinin üç kitaplı dinde de Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Ve bu dinin üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim ihtiva ettiğini açıklıyor Allah Teala. Birinci safa, üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altıncı safa, irşad olmak. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın huzurunda Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bütün bunlar üç tane dinin var olduğunu zannedenlere Allah-u Teala'nın açıklamalarıdır. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in hanif dini vardır. Ve bu dinin 7 safhası üç dinde de
yaşanmıştır. Üç dinde de farzdır. Böyle olmasına rağmen insanlar hala birbirine düşman hüviyetlidirler. Ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını zannettikleri için. Kin ve husumet, hasımlık, düşmanlık bitmemektedir, devam etmektedir. Bu zamanımızdaki en büyük yanlıştır. Mutlaka düzeltilecektir. Bu yanlışın ortadan kalktığını göreceksiniz yakın gelecekte. Bütün insanlar aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, birleşmeleri lazım geldiğini öğreneceklerdir. Yetmez ve bunu tatbik sahasına mutlaka koyacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde din vardır. O din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu Hanif dini yedi sopa ve dört tesim ihtiva ediyor. Ve Kur'an bunu bütün boyutları açıklamakla kalmıyor. İncil de açıklıyor, Tevrat da açıklıyor. Şu anda Kur'an'ı açıyoruz ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de İncil ile alakalı ayetleri inceliyoruz. Allah Teala diyor ki Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve iskale İsa ibn Meryem'e, Allah Meryem'in oğlu İsa'ya dedi ki ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları, inni Resulullahi, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Meryem oğlu İsa, İsrail kavmine diyor ki, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, İni Resulullah'ım, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. İleyküm müsaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badismuhu Ahmet. Ahmet'im. Fellemma ca'ühüm bil beyinati kâlu hâzâ sihrim mübin. Hazreti Meryem oğlu İsa diyor ki ey İsrailoğulları muhakkak ki ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Resulüm. Ve İskale dedi ki İsa ibn oğlu Meryem'e İsa ibn Meryem'e, Meryem oğlu İsa, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, inni muhakkak ben, Resulullahi, Allah'ın Resulüyüm, ileküm size, musaddikan lima beyne yedeyye, minet tevrati, Tevrat'tan verilmiş olan, burada Allah Teala'nın söylediği şey,

Sihrin mübin. Bu apaçık bir sihirdir. Şimdi yedi safhadan bahsedelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zuhru 64'te Allah Teala diyor ki: İnna Allahe huve Rabbi ve Rabbikum fa'buduh. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Muhakkak ki o Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Zuhruf 64'te Allah Teala Tevrat'taki bir hususu açıklıyor. Hazreti İsa diyor ki: Muhakkak ki o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytanın kuluyken Allah'a kul olmak ancak bir tek hüviyetle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Vellezîneşten ebut tâgûte en yâbuduhâ en âbîlâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Sahabe şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdeleyin diyor Allah Teala. Allah'ın kulları olmuşlar sahabe, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve müjdeleniyorlar. İşte tıpkı onun gibi Hazreti İsa da kavmine diyor: Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64. İnna Allahe muhakkak ki Allah ve o Rabbi, benim Rabbim ve Rabbikum ve bizim Rabbimizdir. Rabb sizin Rabbinizdir. Fa'budu, öyleyse ona kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte bu sırat-ı müstakîmdir. Mürşide tabi olmak farz kılınmış. İskallahi ya İsa. O zaman Allah Teala dedi ki: Ya İsa, ey İsa, inni mütevaffike. Hiç şüphesiz ki ben seni vefat ettireceğim ve rafiuke ve seni bana kendime katıma yükselteceğim. İleyye bana katıma. Rafiuke ref edeceğim, kaldıracağım, yükselteceğim. Ve mutahhiruke. Ve seni tahir kılacağım, arınmış kılacağım. Minellezine keforu, kafir olanlardan ayırmış kılacağım, beri kılacağım. Arınmış kılacağım. Ve câilüllezîne tebeuke, câilû ve kılacağım ellezîne tebeuke, sana tabi olanları hep kallezîne keferû, kafirlerin üzerinde tutacağım. İlâ yevmil kıyâmeh, kıyamet gününe kadar, kıyamete kadar. Sümme ileyye mercukum, sonra bana döndürüleceksiniz. Fe ahkumu beynikum fima kuntum fihi muhtelifun. O zaman ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Sümme ileyye mercukum. Sonra bana rücu edeceksiniz. Sonra dönüşünüz banadır. Ve o zaman ahkumu beynüküm aranızdaki ve o zaman ahkumu hüküm vereceğim. Beynüküm aranızdaki fima kuntum fihim tahtelifun ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında. Aranızda hüküm vereceğim.

0: Ruhu Allah'a teslim etmek konusunda Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesi İnnellezîne âminû vellezîne hâdû. Şüphesiz ki iman eden, âmin olanlar ve Yahudiler hâdû. En-Nesâra ve Hristiyanlar, Es-Sâbiîne ve Sâbiîler. Men âmene billâhi vel yevmel âhire. Lardan kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve yevmil ahire inanırsa, ruhu Allah'a ulaştırmaya inanırsa ve amile salihan ve salih amel işlerse felehüm ecruhum inde Rabbim, onların ecirleri Allah'ın katındadır. Rablerinin katındadır. Ve la hafün aleyhim ve lahum yasunun. Ve onların da onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Burada hem Hristiyanlardan, Nasara'dan hem de Yahudilerden bahsediyor Allah Teala. Hâdû. Ve bakıyoruz ki fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Yahudiler için. Zuhruf 63'te Allah Teala diyor ki velemma cae İsa bil beyinati ve Hazreti İsa beyinlere geldiği zaman kâle dediler ki katça citikum bil hikmeti. Andolsun ki size hikmeti getirdim. Veli bu beyine ve beyan etmek için lekum size badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için hikmeti getirdim. Veli ubeyyine lekum. Badellezi tahtelefun. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Fettekullahi öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve etuini ve bana itaat edin. Hazreti İsa diyor. Yani Yahud kavmine Allah Teala Hazreti İsa zamanında beyanları yaptığını Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ve bu bapta nefsin Allah'a tesliminde gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Maide 47 ve yahkum ehlül İncil'i bima enzelallahu fihi ve ehli İncil, İncil'in ehli, İncil sahipleri yahkum hükmetsinler bima enzelallahu fihi onda Tevrat'ta Allah'ın indirdikleriyle hükmetsinler. Ve men lem yahkum ve kim hükmetmezse bima enzelallahi Allah'ın indirdiği şeyle feylâkûmül fâsıkûn işte onlar fasıklardır. İhlâsa ulaşmak da muhlis olmak da farz kılınmış. Yine Hz. İsa adıyla ve mâ umiru İlla liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Ve yukumü ve namazı kılmakla ve yurtu zekatı ve zekat vermekle emrolundular. Ve zâlike dinül kayyume. İşte bu kayyum olan din budur. O zaman da Allah Teala Hazreti İsa zamanında da kayyum olan dinin bu tek din olduğunu, hanif dini olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği gibi Allah Teala İhlasa ulaşmayı da Allah Teala farz kılmış. Beyne beşle. Ve ma umiru illa liyabudullahe. Söylediğimiz gibi iradenin Allah'a teslimi konusuna giriyoruz. Onu da farz kılmış Allah Teala Ali İmran 52. Saf 14. Ali İmran 52'de diyor ki felemma ehassa İsa min humul küfre. Ve Allah onlarda ve Hazreti İsa onlarda inkar hissettiği zaman kâle dedi ki men ensari illallah. Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimdir? Kâle el havariyyûne havariler dediler ki nahnu ensarullah. İşte biz Allah'ın yardımcılarıyız. Âmennâ billah. Allah'a iman ettik. Ve şed bi ennâ müslümûn. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Yani iradelerinde havariler Allah'a teslim ettiklerini içerliyorlar. İfade ediyorlar. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ya eyyüellezine aminu, ey amin olanlar, kânu, kûnu, olun, ensarallâhi, Allah'ın yardımcıları. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa havarilerine, lil havariyine, havariler için, men ensari, Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir? Kâlel havariyyûne havariler dedi ki, nahnu ensarullah, Allah'ın yardımcıları biziz. Fe âmenet taifetün min beni İsrail'e, böylece İsrail yollarından bir taife, bir topluluk âmeni olmuş, iman etmiş. Ve keferet taife, bir topluluk da küfretmiştir. Yani inkar etmiştir. Fe eyyednellezine aminu ala aduvvihim. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yedettik ve asfehu zahirin. Onlar da üstün geldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki Hanif dininin 7 safhası da 7 safhasının da farz kılındığı İncil'de farz kılındığı Tevrat'ta farz kılındığı bir gerçek olan bu 7 safa 4 teslimi Allah-u Teala İncil'de farz kıldığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kıldığını nasıl İncil'de açıklamışsa Kur'an-ı Kerim'de de açıklıyor. 7 safa ve 4 teslimi Hazreti İsa'nın etrafındaki herkese farz kıldığını açıklıyor Allah-u Teala. Öyleyse 7 safa ve 4 teslim İncil'de farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de 7 safhanın 7'sini de Hazreti İsa ve Hazreti İsa'ya tabi olanlara farz kılmış. Bir başka sohbetimizde de bu 7 safhanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
2: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan tarafların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurba afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
2: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
0: Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır. Çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
0: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
4: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu, güneşi, ondan, güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o, sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ''Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrail oğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik.

tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım.

0: ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam, artık git, senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir.
1: Onlar onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar.
0: Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı.
1: cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Katta harfleri. Bu harflerle Allah Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş suredeki, bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır, kitap. Enzelnahu, onu indirdik ileyke sana. Lituhrice ennase, insanları ihraç etmen için, çıkarman için. Mine zulümati, zulmetten, karanlıklardan. İlen nuru, nuri, nura. Bi izni, izni ile Rabbihim, Rablerinin. İlâ sıratı yola, el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan, el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, Lam, Ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın, Elif, Lam, Ra, aynen. Kitabın enzelnahu ileyke, sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ, insanları çıkarman için, ihraç etmen için. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ, zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan, اِلَى النُّورِ, nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ, Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, Lam, Ra

Rablerinin izni ile insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için dağın ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar. İrşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safhanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerine bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izniyle indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayeti kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı, Allah kelimelere geldik. Ellezî, o ki, lehu, onundur. Ma, şeyler, fis semavati, göklerde, semalarda, ve ma, ve şeyler, fil ardı, yerde. Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere, min azabin, azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şiddet, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah Teala ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki, kalbinizin mührü açılır, kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa, Allah-u Teala onları için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi. Allah'ın yolundan, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar. İşte onlar. Fi, içinde dalalin, dalalet. Baidin, uzak bir dalalet içinde.

cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler, seçerler, tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani

onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysaki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de, onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir, bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yol olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler. İki, Allah'ın yolundan men ederler. Üç, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. Dördüncü ayet-i kerime, İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dillullahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde, ve ma erselna, ve biz göndermedik min resulün

Resul'den. Resul olarak. İlla ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara fe artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâhü, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir. Men yeşâhü, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir. El hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler. Ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisan-ı kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşâhi, bundan sonra Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye. Beyan etsin. Açıklasın. İzah etsin diye.

Açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

Netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalette bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni,

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah-u Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah-u Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayete erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanları da hidayetten dalalete düştükleri için Allah-u Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah-u Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa, o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim.

Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin min had diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla açıklama yapsın diye diyor Allah Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah Teala o kavmin içinden resul beas ederiz diyor. Hayata getiririz. Vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi. O kavmin resulü. Bu ayet bütün kavimlerde resul bulunduğunun bir başka ispatıdır. Ve bütün kavimlerdeki resullere Allah Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye İşlerinden bir resul gözüne gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Vellekat erselna Musa bi ayatina en ahric kavmeke mine zulumati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillahi eyyamillah inne fi zalike le ayatin li külli sabbarin şekûr. Allah Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. Velekat ve andolsun ki Erselna biz gönderdik Musa Aleyhisselam'ı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin minez-zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın

İyyamillahi Allah'ın günleri ile. İnne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin. Elbette ayetler vardır. Li kulli hepsi için sabarin sabredenler, şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler. Ve lekad erselna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselamı gönderdik. Bi ayatina, ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle. En ahriç kavmeke minez zulüm.

Fatih'den Nuri kavmini karanlıklardan Nur'a çıkar. Ve zekkirhum bi eyyamillahi ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat.

Burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleler haline getirelim. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin, diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız, hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve bu arada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onları zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm, ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz encakum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum, sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune, ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar, ebnaekum, sizin oğullarınızı, ve yestahyune, ve canlı bırakıyorlarsa,
nisaikum hanımlarınızı, kadınlarınızı. Fî zâlikum ve bunlarda vardır. Belâün bir imtihan. Min rabbikum Rabbinizden azîmün. Azim, büyük. Ve izkâle Musa li kavmihi ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Üskürü nimetallâhi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavne, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

يَسُومُونَكُمْ سُوَى الْعَذَابِ Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. وَيُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ Ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahut kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahut kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahut kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız kesintisiz bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. Üç boyutlu bir film. Hayır, üç boyutlu iki film. İkisi de üç boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film, bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere iki tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın İki cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar, nelerdir? Onlar filme alınır. Üç boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında üç boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken iki vücut olarak gene ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala yedi kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakamda ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Ve cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor. Kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda taammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş. O kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derece kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kasti var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Tahammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesevvüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kast edilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin siz de dahil olmak üzere aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor. Bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye eğer bir kişi zikrediyorsa her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakamı yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bire 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da taviyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin taviyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 dereceye karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah Teala üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Peki bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Kim Allah'a inanıyorsa onların hepsi cennete girecektir. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela şefaat müessesesinin kıyamet günü gerçekleşmesi mümkün değildir. Orada şefaat, hiç kimsenin şefaatine müsaade edilmeyeceğini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Orada sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları, ebediyen cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Kimin de kazandığı dereceler fazlaysa onların felaha erdikleri, yani cennet yolcusu oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse böyle bir sıralamada bir insan için oluşan tabloya baktığımız zaman
Burada hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan ama insanların uydurdukları bir husus, hayır da şer de Allah'tandır sözü. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan değildir. Hiç kimse hangi sebeple olursa olsun başka birinin derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranışı olursa olsun o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa, o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder, hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar. Ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır. Bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz, siz derecat kaybettiniz, kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi tokatı vurduğu için
derecat kaybeder. İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır. Ve her olay anında mutlaka Allah-u Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemekse derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah-u Teala sünnetullahı sebebiyle bol yağmur yağdırır, toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullahı. O kişi mahsulü alır ama bundan derecat kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah-u Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun, Allah-u Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez.
Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaideler gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür. Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır

diyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da, sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda gidiyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayırlı şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez. Allah Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Allah Teala ne diyor? Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o sizin için hayır değildir. O sizin için hayırdır. İki tür olaydan bahsediyor Allah Teala. Bir defa daha tezekkür edelim. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar sizin için şer değildir. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar hayır değildir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bir kişinin arabasının çalındığını düşünün. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, kazandığı parayla da keyif edecek. Ama aslında ne yapmıştır? Şer işlemiştir. Arabayı çalmakla şer işlemiştir ve şerre seviniyor. O olay, şer olay onu sevindiriyor. Öbür taraftan arabası çalınan adamı düşünün. O adam da arabası çalınıyor, bundan üzüntü duyuyor. Ben bunu herhal parayla aldım, nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazanç hanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması sebebiyle derecat kazandığı için bu onun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay, o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olursa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve

şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: Dağıtıyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Konumuz 73 fırka. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan kaç tane fırka kurtuluşa ulaşabilecek? Sadece bir tek fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın ismi ne? Fırkayı Naciye. Geri kalan bütün fırkalar cehenneme mi gidecek? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala bu ayet-i kerimede çok özel bir durumdan bahsediyor. Bir fırkadan ve diğer 72 fırkadan bahsediyor. Müesseseye beraberce bakıyoruz. Bir fırka ve diğer bütün fırkalar, 72 fırka. Nerede geçiyordu bu fırkalar, insanların fırkalara ayrılmaları? Hemen hatırlayacağız. Rum suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde ve 32. ayet-i kerimesinde. İki ayet-i kerime birbiriyle bitişik olduğu için, beraberce hüküm ifade ettikleri için ikisini birden ifade etmek durumundayız. Ve ifade açık ve kesin bir şekilde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar ama şirkte olanlar. Bu ayrılanlar 72 tane fırka oluşturuyor. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumda. Ama fırkalar 72 tane çıkmış. 73. fırka yok. Öyleyse 73. fırkadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acaba muradı neydi? Sevgili kardeşlerim, her fırkanın içinde
bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Her toplumda dünya üzerindeki bütün milletlere Allah Teala onların kendi lisanlarıyla etrafındakilere Allah'ın hakikatini, hakikatlerini anlattıracak olan bir Resul mutlaka beyaz ettiğini söylüyor. Biz diyor bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Ve hepsine diyor ard arda göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor müminin 44. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan Allah-u Teala'nın anlattığıdır. Ne söylüyorsa sadece o doğrudur. Demek ki hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse insanların büyük kısmı o Resulü mutlaka inkar etmiştir. Bugün de aynı şey olmuştur. Allah'ın Resulü insanların büyük kısmı tarafından başlangıçta inkar edilmiştir. Daha yeni yeni insanlar inceliyorlar Resul'ün söylediklerini. Söylediklerinin hepsinin Kur'an gerçekleri olduğunu görüyorlar. Yeter mi? Yetmez. Davet ettiği şeyin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayat olduğunu tespit ediyorlar. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 2. safha birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler. Hepsi hidayete ermişler. 4. safha fizik vücudunu Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmiş. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. Hepsi teslim etmişler. 6. safha muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek söz konusu. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. 7. safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuş. Öyleyse nelerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışsa ona çağırıyor. Çoktan unutulmuş bu hakikatler. Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'le çağrıda bulunuyor. Kur'an-ı Kerim hem bunların farz olduğunu söylüyor hem de sahabenin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse bu iki önemli hususu hiç unutmayın. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman ilk söyleyeceğiniz şeyler bunlar olmalı. Devrin imamı insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayata çağırıyor. Bu hayat 7 safhadan oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 7'si de farz. O da sizi bütün sahabenin üzerlerine farz olan ve gerçekleştirdikleri İslam'ın 7 safhasını yaşamaya çağırıyor. Eğer çağırmasaydı ve ona inanıp tabi olmasaydınız, gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
İşte böyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dileği ne tür bir dilek? Basit bir dilek. Allah-u Teala istiyor ki 73. fırkayı oluşturun. İyi ama fırkalar 72 tane tespit edilmiş, bitmiş olay. İncil bütün yıl, belki de 10 yıldır, 15 yıldır insanlar araştırıyor. Ulaşabildikleri sadece 72 tane fırka. O zaman düşünüyoruz da aklımız başımıza geliyor. Bu 73. fırka başka bir fırka değil, yeni bir fırka değil. Bunların içinde yaşamakta olan ama dinlerini Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Allah'ın ayetleri geldikçe o gelen ayetlerin kendi yaşamlarının muhtevasını teşkil ettiğini gören Hristiyanlardan ve Yahudilerden küçük gruplar gözyaşları döküyorlar, sevinç gözyaşları. Kendi toplumlarına kabul ettiremedikleri ama onların aşkla, şevkle devam ettikleri peygamberlerinden kendilerine kadar ulaşan yedi safa. Allah-u Teala diyor ki onlar sana indirdiğimiz ayetler sebebiyle sevinç gözyaşları dökerler. İşte sevgili kardeşlerim, Yahudilerin arasında ve Hristiyanların arasında 73. fırkayı teşkil edenler onlardı. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeydi. Onlar zaten kendi mürşitlerine tabi olmuşlardı. O insanlar, Allah-u Teala'nın bahsettiği bu insanlar hem Allah'a inanıyorlar, hem Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim edilmesi lazım geldiğine inanıyorlar, hem de bunun gereklerini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Ve hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını ister Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın bahsettiği 73. fırka şirkte olmayanlar. Yani fırkalara ayrılmış olanların olan 72 fırkanın ötesinde bir fırka daha var. Rum 31 ve 32'de o 73. fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve böylece takva sahibi olanlar ve böylece şirkten kurtulanlar. Öyleyse 73. fırkanın özelliklerine bakalım sevgili kardeşlerim. 73. fırka kimlerden oluşuyor? 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şirkten kurtulur ve 73. fırkadan olduğu kesinlik kazanır. 72 fırka, fırkalara ayrılanların oluşturduğu 72 fırka, bu insanlar ne yazık ki küfürdüler. İşte fırkaların ifade edildiği ayetlerden sözümüze konu olan
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar kıyamet günü şeytanın kulu oldular. Şeytan onları kendisine kul etmeyi başardı diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalara ayrılanlardan olmuyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar açık bir şekilde küfürdeler. O tek fırka Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar, onlar kafir değiller, onlar müminler. Sevgili kardeşlerim, bu 73. fırka müessesesi son derece önemli bir şey. Hepiniz için söz konusu 73. fırka. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, 73. fırkayı oluşturan sizlersiniz. Öyleyse 73. fırkanın özellikleri nedir? Bu fırkanın içinde olmayanlar hangi durumdadırlar? Ne gördük? 73. fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Özellik bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 73. fırkanın içinde olamaz. 73. fırkada değilse diğer fırkaların içindedir. Durumu ne? Bunlar aynı muhtevayı taşımazlar 73. fırkada olanlarla. Öyleyse biz 73. fırkadan bahsediyoruz. Onun özelliklerinden bahsediyoruz. 73. fırkanın birinci özelliği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileyen kişiler Allah'a ulaşmayı diledikleri an küfürden kurtulurlar. Mümin olmak şerefine ererler. Söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi onların müminler olduğunu söylüyor. Bir tek fırka, 72 fırkanın dışındaki 73. fırka, o tek fırkayı oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse önemli olan 73. fırka. Kimdir bu insanlar? Onlar gördük ki takva sahipleridir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre onlar gördük ki fırkalara ayrılmayanlardır. Şirkten kurtulanlardır. Onlar bu 73. fırka şirkte olmayanlardır. Demek ki müminler 73. fırkanın temelini teşkil ediyor. Bu müminler aynı zamanda takva sahipleri, aynı zamanda şirkten beri olanlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için şirkten kurtulmuş olanlar fırkalara ayrılmadıkları cihetle. Öyleyse 73. fırkanın muhtevasına beraberce bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amir olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size fırkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada Allah'ın takva sahibi dediği kişiler, burada Allah Teala'nın
amel olanlar dediği kişiler, Allah'a iman ediyorlar ama iman etmekle kalıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onun için buradaki amel olanların kurtulması mümkün değil. Ancak ne zaman takva sahibi oluyor? Gördük. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir diyor Allah-u Teala. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman takva sahibi olacağız. O zaman 73. fırkanın içinde olacağız. Takva sahipleri, 73. fırkanın içinde olanlar özellikleri, Allah onların günahlarını mutlaka örter. Bütün 73. fırkanın müntesipleri, günahları Allah-u Teala tarafından örtülenlerdir. Öyleyse günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu, günahların Allah-u Teala tarafından örtülmesi. Örtülürse ne olur? O kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişi hüviyetine gelir ve de sevapları günahlarından fazla olduğu için ne olur netice? Bu kişi

sevapları günahlarından fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle midir durum? Gelin beraberce bakalım. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, tersini söyledik affedersiniz. Müminin 102'de kimin günahları, seyyiati, hasenatından çok ise diyor Allah Teala, günahları ağır basarsa, kimin sevgili kardeşlerim, ikinci defa tersini söyledik. Allah Teala diyor ki kimin seyyiati hasenatından azsa, yani kazandığı dereceler fazla, kaybettiği dereceler az ise, onlar, buyuruyor Allah Teala, felaha erenlerdir diyor. Yani onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından şöyle dizayn edilmiş. Ama kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer ateştir diyor Allah Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse bu insanların hüsranda oldukları da yine bu ayet-i kerimenin içinde. Hüsrandalar, günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 73. fırkanın içinde yer alan kişiyi cennetine alıyor. Nasıl cennetine alıyor? Günahlarını örtüyor. Kişinin günahları örtülmüşse sevapları, günahları sıfır. Onun için o kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. Gideceği yerde Allah'ın cennetidir. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilekle cennet hemen elde edilebiliyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir amel yapmadan ölse, onun gideceği yer gene cennet olacaktır. Çünkü bütün günahları örtülmüştür. Peki, bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Tam tersi olacaktı. Gelin bakalım ne yapacaktı Allah-u Teala? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kimler Allah'a milaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, burada önemli olan Allah'a mülaki olmayı inkar etmek. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişiler amel yapmışlar, namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler, sevaplar işlemişler hep. 60 yıl, 70 yıl bu sevapları işlemişler adamları. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, amelleri boşa gidiyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse, 73. fırkada değil bu insanlar, amelleri boşa gidenler, 72. fırkadalar. Öyleyse, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada hepiniz için bütün güzellikler söz konusu. Allah'ın sizlere müjdelediği
bütün güzellikler hepsi burada. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? Gelin bakalım. Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde? İnnel lezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a mülâki olmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan, sevgili kardeşlerim, 73. fırkadaysa o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur bu ayet-i kerime gereğince. Ve aynı zamanda bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. Allah'ın ayetlerinin şuurundadır ve bu şuurun gerektirdiği davranış biçimini sergilemiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse Allah'ın müjdeleri var. Benim diyor ayetlerimden gafil değilsin diyor sen. Yani hani Allah Teala ne diyordu bir kısım insanlar için Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Onlar ki diyor hevalarını kendilerine ilah edinirler diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Nefslerin istediği bir herhangi bir konuda bir karar verecekler. Allah Teala'yı Rab mevkiinden indiriyorlar. Hevalarını, nefslerini, afetlerini onun yerine koyuyorlar. O afet, nefsin afeti neyi istemişse onu gerçekleştiriyorlar. Allah Teala diyor ki Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Ne demek bu? İlimleriyle bir şeyler bildiklerini zanneden bu insanlar ilimleriyle dalalettedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilememiş bu insanlar. Onların sahip oldukları ilme rağmen biz onları o ilimleriyle dalalette bırakırız diyor. Sebebi hevalarına tabi olmaları. Kim bu insanlar? Kendilerine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen herkesin dalalette olduğunu gördük. Bu insanlar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların problemleri var. Bunlar Allah ile bir beraberliğin içine giremeyenler. Bunlar 72 fırkaya dağılmış olan insanlar. Hem Allah'ın ayetlerinden gafiller, hem de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse soruyoruz herkese, neden 73. fırkada değilsiniz? Eğer 73. fırkada olsaydınız, sizlere ilimlerinden dolayı dalalette bırakılmışlar demeyecekti Allah Teala sizleri. Dalalette bırakmayacaktı. İlminiz sizi cehennemden de kurtaracaktı, dalaletten de kurtaracaktı. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar olacaktınız o zaman. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gaflette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hep müjdeler söz konusu. 73. fırkanın muhterem mensupları, hepinize sesleniyorum. Allah'ın huzurunda hepinizi tebrik ediyorum. Bu hakikatlerin farkında olarak yaşayanlar, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil değilsiniz. Sizlerin gideceğiniz yer
cehennem değil, sizler cennete gidecek olanlarsınız. Sizler 73. fırkanın müntesiplerisiniz. Bu kadar mı? Hayır. 73. fırkanın müntesipleri aynı zamanda şeytana kul olmaktan kurtulmuş olup Allah'a kul olanlardır. Allah Teala ne diyordu Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bütün insanlar doğdukları andan itibaren şeytanın kullarıdırlar. İşte sahabe de öyleydi. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor öyle olduğunu. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar tağuta kul idiler diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. İnsan ve cin şeytanların kullarıydılar. Onu kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor. Şeytana kul iken, tağuta kul iken sahabe Allah'a kul olmuş. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe olmuşlar, 73. fırkaya dahil olmuşlar. Öyleyse daha güzeli var mı sevgili kardeşlerim? 73. fırka, müjdeler fırkası. Bu insanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenlerdir. Şeytanın kulu iken Allah'a kul olanlardır. Öyleyse şeytanın kulu olmaktan kurtulmak aslında çok kolay bir mesele. Allah'a kul olmak bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanın kulu olmaktan, 72 fırkanın içinde bulunmaktan çıkacak kişi 73. fırkaya gelecek, içine girecek 73. fırkanın ve Allah'ın kulu olacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse neden bahsediyoruz? 73. fırkadan bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fırkayı naciye dediği 73. fırka. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bunlar Allah'ın kulu değiller mi? Hayır, gördük ki, hayır, Allah'ın kulu değiller, şeytanın kulları, tağutun kulları. Peki, Allah'ın dostu da mı değiller? 72 fırkanın içindekiler, Allah'ın dostu da değiller. Allah da onlara dost değil, onlar da Allah'a dost değil. Onlar tağuta dost, tağut da onlara dost. İşte, Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada buyuruyor ki bu tağuta dost olanlardan bahsediyor Allah Teala. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tağute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların bunun manası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yoluyla kapkaranlık zulmette olan kalplerini birinci etapta %51 nurla mutlaka doldururlar. İkinci etapta %100 nurla doldururlar. Birisi nefsin tezkiyesidir, ikincisi tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o insanlar bunu yapanlar. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bilmem ki size nasıl anlatsam.
o dille anlatılamıyor ki Allah'ın dostu olanların yaşadığı mutluluk. Dille anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimeler yetmez. Siz onun bir dostu olun da o zaman konuşalım. Bakın her şey ne kadar güzel olacak. Şu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Eğer Allah'ın dostuysanız. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Bakara suresinin 157-257. ayet-i kerimesi çok net ve açık bir biçimde olaya bakıyor. İnsanlar ya tağutun dostu ya da Allah'ın dostu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu, dilemeyenler tağutun dostu. Öyleyse 73. fırkanın mensupları Allah'ın dostudurlar. Tağutun dostu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Peki daha önemli bir konu var mı? Var. 73. fırkadakiler hidayette olanlardır. Diğer 72 fırkanın içindekiler dalalette olanlardır. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olanlara Allah Teala karışmaz, onları kendi hallerine bırakır. Ama o onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Öyleyse bu Rad suresinin bu 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık bir şekilde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekiler takva sahibi değiller. Allah Teala'nın dizaynı sevgili kardeşlerim, burada takva sahibi müessesesiyle onların hidayette olanlar olduğunu gördük. 73. fırkanın içindekiler hidayette olanlardır. 73. fırkanın içinde olmayanlar, diğer 72 fırkanın içinde olanlar dalalette kalanlardır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulabildiğini, hidayette olduğunu söylüyor. Öyleyse 73. fırkada olmak bir mazhariyettir, bir güzelliği yaşamaktır ve bunun için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar dalaletten kurtulabilirler. İşte aynı açıdan bir başka ayet-i kerimeye daha bakıyoruz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Aynı zamanda hüsrandadırlar diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen inkar etseydi Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Allah'a ulaşmayı inkar etseydi Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezdi. Dileyen bu kişi demek ki hidayette, demek ki hüsrandan da kendisini kurtarmış. Sevgili kardeşlerim, şu 73. fırkadakilere dikkatle bakın. Sizler Mihir Vakfı'nın değerli müntesipleri, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki sizler
hidayet üzeresiniz. Sizler 73. fırkayı oluşturuyorsunuz. Sizlerle beraber bütün Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 73. fırkanın kesinlikle içindedirler. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? 73. fırkanın içinde olmak insanın bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. 72 fırkanın içinde olmaksa sevaplarının yok edilmesine sebebiyet veriyor. İbadetleri sebebiyle kazandıkları derecelerin bütünüyle yok edilmesine sebebiyet veriyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler sizlere sesleniyoruz. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Eğer dilemezseniz görüyorsunuz ne kadar büyük dertlerle karşı karşıyasınız. 72 tane fırkanın içinde olanlardan birisiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 73. fırkanın içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Yüce Rabbimiz bizlere bu ilmi öğretmiş. Kur'an ayetleriyle öğretmiş. Kur'an'ı öğretmiş. Bize emir vermiş. Demiş ki sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışlarsa sen insanları ona çağıracaksın. Bu çağrında sadece Kur'an sana kainatın en sağlam nuru olarak yardımcı olacak. Ve şimdi biz öyle yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Yani 73. fırkaya davet ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi, bizi dinleyen, hidayette olan kardeşlerimiz, hidayette olan kişiler, hepinize hitap ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 73. fırkanın içinde olun. Bizim muhterem kardeşlerimiz gibi. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlarsa onları yaşayabilmek için ilk atmanız lazım gelen adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemden o anda kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, 73. fırka hepinize armağan olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken ve en üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki "Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın uygun olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek, şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor. İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. Üç hal: ayaktayken, bir, otururken, iki, yan üstü yatarken, üç. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir, kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. Böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalırız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir.

yapma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir? Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa, hasretler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır.

Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah Teala'nın budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder. Daimi zikrin sahibi olan insan zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır, fazla beraber. Sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur.
Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartları bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe, Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, nurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar, dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi kesintisiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Yağar kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize
gelirler, kalbinize dolarlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzlukları Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık
daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder, yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah bu kişiye gerekli olan talimatın ulaşmasını mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere, onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onları bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak
mutlu olmak, bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında tevcut namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz tevcut namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz. Sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye beş zannetmeyin. Kuşluk sünneti var. Teheccüd sünneti var. Altıncı ve yedinci namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz o sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasletler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasretleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı.
Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasretleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih, Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak, iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamınız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi, onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa, o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara yürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Fatiha.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz makamlar. Evliyalık makamları. Ya da diğer adıyla velayet makamları. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak kazandırılmıştır. Genel alanda hep tekil olarak kullanılır. Denir ki Akşemsettin Hazretleri evliya idi. Denir ki Yunus evliya idi. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Ama evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlamıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi Allah'ın velisi olmuştur. İşte o kişinin veli olacağını gösteriyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Burada Allah'ın amil olanların dostu olduğu ifade ediliyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu evliyâmi tâgûte yuhricûnehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir.

Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır. Allah'ın insanların velisi olduğunu, dostu olduğunu görüyoruz. Peki biz Allah-u Teala'ya nasıl dost oluruz? Nasıl dost olduğumuza gelin beraberce bakalım. Hangi noktada başlıyor dostluk? Birlikte bulalım. Allah-u Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları, takva sahibi oldukları an Allah'ın evliyası olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şimdi duruma bakıyoruz. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Onlara cehennem korkusu yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gideceklerini bilenlerdir. Onlar mahzun da olmazlar. Ya Rabbi, neden onları cennetine alıyorsun da beni cehenneme atıyorsun diye bir mahzun olma durumunun içine hiçbir zaman girmezler diyor Allah Teala. Ve de korkmak ve mahzun olmak devreye girdiği için bundan kurtulanların ameni oluşu söz konusu. Öyleyse cehenneme gitmekten kurtuluşun ilk aşamasında olanlar, korkudan ve mahzun olmaktan kurtulanlar, cehennemden kurtulanlar ve takva sahibi olanlar. Bu başlangıç noktasında bir kurtuluş. Çünkü bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerdeki takva, cehennemden kurtaran takva. Cennette de müjdeler vardır dediği için cennet müjdesi kesin. Peki dünyada da müjdeler vardır neyi ifade ediyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Ve ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonra da Allah'ın zatında ruhlar yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dizayn böyle. Cehennemden kurtulduğumuz yer, takva sahibi olduğumuz yer, korkudan emin olduğumuz yer, mahzun olmaktan kurtulduğumuz yer, amen olduğumuz yer, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Takva sahibi olmanın burada açık bir şekilde amen olmakla mümkün olacağı ifade ediliyor. Peki bir kişi takva sahibi olamazsa onun gideceği yer cehennemdir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Sadece yönelenler takva sahibi olabilir
Ve böylece müşriklerden olma, yani şirkten kurtul. Şirkten kurtulmanın, müşriklerden olmaktan kurtulmanın yolu neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şirkten paçayı kurtardık demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde takva sahibi olduk demektir. İşte konumuz böyle başlıyor. Takva sahibi olduğumuz anda evliyayız. Evliyadan biriyiz dememiz lazım. Ama öyle de desek aynı şey anlatışılıyor. Evliyadan biri oluyoruz desek de evliyayız demek dediğimiz zaman da aynı şey anlaşılıyor. Çünkü tekil olarak da kullanılıyor evliya kelimesi. Öyleyse bir insanın evliya olduğu nokta, veli olduğu nokta, Allah'a dost olduğu nokta, takva sahibi olduğu noktadır. Takva sahibi olmak evliyalığın başlangıç noktasıdır. Bu kişiye Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder, ona furkanlar verir, günahlarını örter. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetin, birinci kat cennetin sahibi olur. Allah'ın evliyası mutlak olarak cennete girer. 14. basamakta Allah bu kişiyi mürşidine ulaştıracaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidini kişiye sevdirecektir. Allah Teala o kişiye namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, zikir yapmayı, Allah'ın farzlarını sevdirecektir. O kişi bunları sevmelidir ki, zikri sevmelidir ki zikir yapsın. Çünkü zikir yapmazsa ruhu Allah'a ulaşamaz. Kişi ermiş evliya olamaz. Ama Allah Teala kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunim. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştıracağına dair Allah'ın garantisi var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Mürşidine tabiiyetle birlikte ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine ulaşır. Ruh vücuttan ayrılır. Ve nefsin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruh Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunun bir gök katını aşar. İlk %7 fazıl birikimi, evvelki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhunu birinci gök katına çıkarır. İkinci defa %7 fazıl birikimi kişinin ruhunu ikinci gök katına çıkarır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına hep %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle o kişinin ruhu ulaşır. Fazıl birikimi nefstedir ama ruh Allah'a ulaşır. Böylece ne zaman ki o kişinin kalbinde %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49'da nur birikimi, fazıl birikimi oluşur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. Ve %51 nur birikiminde o kişinin ruhu 7 gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu nokta o kişinin ermiş evliya olduğu
noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte burası Allah'a ulaştığımız noktadır. Velayet makamları da bundan sonra başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece velayet makamlarının ilkine fena filan makamına sahip olmak, daha sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, ihlas sahibi olmak, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak bütün insanların üzerine farzdır. Ve evliyalık makamları o kişinin veli olduğu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlamaz. O noktadan itibaren kişi velidir. Ama makamların başlaması kişinin ermiş evliya olduğu noktadan itibarındır. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada kişi ermiş evliya olur. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış kişi. İşte böyle bir insan ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu noktada o kişi fena fillah makamındadır. Fena fillah, fena ifna olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Bu makam fena fillah makamıdır. 22. basamakta oluşur. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani fena fillah olmamızı açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Her şeyden önce Allah kendisine ulaşmayı dilememizi farz kılıyor üzerimize. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka ruhu ulaşacak olan birisidir. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Maide suresi 27. ayet-i kerime Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, münib olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın oradaki Allah dilediğini dalalette bırakır ifadesi, dalalette kalmayı dileyenleri dalalette bırakır. Bir başka ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır manasını ifade ediyor. Çünkü kime Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Münib olmak, en iyi bir kelimesi, münibine kelimesi,
Ya'budu kelimesi hepsi Allah'a yönelmek, ruhu Allah'laştırmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse o kişinin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin bunu dilemesi yeterli Allah'a göre. Sözü var. O sözünü mutlaka tutar. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, burası Enafillah makamıdır. Allah'ın zatı kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Ruh Rabbine geri dönmüştür. Allah'ın davetine icabet etmiştir. Allah Teala buyuruyor: İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala evvela Allah'a münip olmayı üzerimize farz kılmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Rum 31. Ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Allah'a ruhu ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu ifade etmek suretiyle Allah Teala ispat ediyor. Rad 21 vellezine yesulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ne yapmış Allah Teala? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Açık bir şekilde emir hüviyeti varsa Kur'an-ı Kerim'de, o bir farz hüküm doğurur. Bu farz-ı ayındır bütün insanlar için. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel. İlahi veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi. Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden tebettel ileyhi teslima. Her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Tebettel ileyhi tebdila. Tebdila kelimesiyle Allah Teala her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu ulaştırmak bu hayattayken mutlaka üzerimize farzdır ve Allah Teala velayetin bu birinci makamı olan ruhun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olmasını şöyle ifade ediyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün mürşidin öpüldükten öpüldüğü gün. Hak günüdür. Yani Hakk'a ulaşmak için yola çıkıldığı gündür. O gün dileyen kişi kendisine Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala.
Ve Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime Vallahu indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan kişi evvab adını alır. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır.

velayetin ikinci makamı olan beka billah makamıdır. Beka, baki olmak, bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın katında taht verilir diyor. Allah'ın katında bir tahtın sahibi olurlar. İşte orada Allah'ın katında o insanların bu tahtı aldıktan sonra gölgeleri görünmez. Onlar oranın ahalisinden olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, beka makamında tahtlar söz konusudur. Herkes bekaya geçtiği zaman nurlar, nefsinin kalbindeki nurlar zikrin artması suretiyle %61'e ulaştığı zaman kişi beka makamının sahibi olur. Sonra bu kişi zikrini daha da arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki günün yarısından daha fazla zikredecektir. İşte o zaman velayetin üçüncü makamı olan zühd makamının sahibi olur kişi. İndi ilahide tahtların sahibi olmak, kalp gözünün açık olduğu insanların bir kısmına Allah Teala mutlaka indi ilahi gösterir. İndi ilahi de Allah'ın huzurunda huzur namazı kılınır. Ve huzur namazını kıldıran kişinin mutlaka hayatta olması lazım bu dünyada ve hayatta olması lazım. Peki rahmetli olanlar huzur namazını kılabilirler mi? Rahmetli olanlarda da kılanlar çok. Ama imamlık mertebesi onlar için mümkün değildir. Ve huzur namazının imamının vakti istikametinin sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar söz konusudur. Bu tahtlar altta sadece altındır. Yukarı doğru yükselince altınların üzerine mücevherler söz konusudur. En yukarıda altın bütünüyle mücevherlerle örtülmüştür. Altı altındır, zemin altındır. Ama üstü mücevherlerle örtülmüştür. Orada en üst noktada devrin imamının tahtı vardır. Rivayi Hamd'da onun üzerindeki sancağın adıdır. Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbindeki nurlar %61 aşınca kişiye böyle bir taht ihsan edilir dedik. Kişi zikrini yapmaya devam eder ve bu kişinin kalbindeki nurlar o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe %71'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Ne zaman ki kişi nefsinin kalbinde %70'i aşarsa bunun manası o kişi her gün günün yarısından daha fazla, 12 saatten daha fazla Allah'ı zikreden bir kişidir. İster gece olsun zikri, ister gündüz olsun Allah için fark etmez. Ama o kişinin zikri mutlaka her gün 12 saatten ötede olması halinde zühd makamının sahibi olmak mümkündür.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, zahit olmak Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde negatif açıdan ele alınmış. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u pek az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Burası negatif zühdtür. Bir şeye değer vermemek anlamını taşır. İşte pozitif zühd demek, günün yarısından daha çok zamanı zikirle geçirmek demektir. Zikir farz mıdır? Allah Teala veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikri ifade eder. 7000 zikirden başlanır. Adım adım zikrin artması söz konusu olacaktır. 9000, 11000, 13000 diye tek rakamlarda zikir devamlı olarak artar. Ta ki kişi daimi zikre ulaşsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günün yarısından daha fazla zikirde farz mıdır suali geliyor akla. Evet, farzdır. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira, ey amin olanlar, amin olanların bu noktasına gelenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor. Her gün yaptığınız zikir, zikir yapmadığınız süreyi aşsın. Zikir yaptığınız süre, zikir yapmadığınız zaman parçasından her gün daha fazla olsun. Yani her gün 12 saatten daha fazla zikredin diyor Allah Teala. İşte kim bunu yaparsa onun nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet toplamı %70'i mutlaka aşar ve kişi %80'e doğru zikrini günün yarısına aşırdıktan sonra giderek daha çoğaltmak suretiyle zikir süresini, nefsinin kalbindeki nurları %81'e ulaştırır. Ulaştırdığı zaman zühd makamı sona ermiştir. Muhsinler makamı başlamıştır. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki vechini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? Allah, o kişi ki böylece Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur hanif olarak. Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı diyor. Dost kıldı diyor. Neden? Çünkü bu ayet gereğince Hazreti İbrahim fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. O devredeki durumu, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği için Allah onu halil kılmış, dost kılmış. Fizik vücudun nefsinin kalbine bakıyoruz. Bu nefsin kalbi hala %71'e ulaştığı anda, nefsinin kalbi hala %71'e

19 afetlerden oluşuyor. Nefsin kalbinde hala %19 afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir rezistans, bir içten karşı koyuş o kişinin nefsinin kalbinde mevcut. Buna karşılık fizik vücut onları hiç kale almıyor, dikkate almıyor ve de Allah neyi emretmişse yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri de işlemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim ederek hidayete erdiler mi? Bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenene tabi olurlar diyor Allah Teala. Onlar hidayete erdiler diyor. Nedir hidayete ermek? Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hudallah. İnne muhakkak el huda hidayet. Hudallah Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım diyor ki güzel de orada Allah'a ulaşmaktır değil de Allah'ın ulaştırmasıdır demek belki daha doğru olur. Böyle bir şeyin daha doğru olduğunu kabul edelim bir an için. Ve de netice gene değişmiyor. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura suresinin

21. ayet-i kerimesinde ...14. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır. Yani mutlaka ulaştırır. Kimlermiş bunlar? Allah'a yönelenler, münip olanlar. Öyleyse münip olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü ulaşılan yer Allah'ın zatı, Allah-u Teala talebi kabul ediyor. Öyleyse innel hüda hüdallah muhtevasında muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır muhtevasında. Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır da desiniz. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah'a ulaşmaktır. Neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz. Acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala açık bir şekilde evet diyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik." İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde Allah son derece açık ve kesin olarak öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kim münib olursa. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerinin kalbindeki afetleri %19'a indirerek Allah'a fizik vücutlarını hepsi teslim etmişler. O kadar mı? Hayır. Burası muhsinler makamı. Fizik vücudunu teslim edenlerin makamı. Peki bundan sonrası daimi zikir sevgili kardeşlerim. Fizik vücudun tesliminden sonra insan hayatındaki en çok dikkat isteyen devre burasıdır. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbinde büyük bir talep ile gerçekleşen bir vetiredir. O talep yoksa hiç kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Yani daimi zikre ulaşamaz. Daimi zikre ulaşanlar Ulu'l-Elbab adını alır. Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Li ulul-elbab yezkurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Onlar diyor ayaktayken de, o Ulu'l-Elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Öyleyse hep Allah'ı zikrederler.
Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yön üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de bu insanlar Allah'ı zikrediyorlar. Yani dördüncü bir hal olmadığı cihetle daimi zikirdeler. Peki daimi zikir üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Daimi zikrin üzerimize farz olduğunu söylüyor. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen kuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya dilinizi kımıldatarak sessiz veya onu da yapmazsınız kalbinizden, dilinizde kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edersiniz. Asıl ulaşılması lazım gelen hedef kalpten söylemektir. Çünkü ancak onu gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyursunuz. Uyandığınız zaman hala içinizdeki sesin devam ettiğini bir gün fark edersiniz. Dünyadaki en mutlu gününüzü teşkil eder bu. Daimi zikre ulaştığınız gündür. Gece yatarken zikirle yatan ve sabahleyin kalktığı zaman kalbindeki Allah kelamının döndüğünü, tekrar ettiğini duyan kişi hayatının en büyük zevkini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta ulul elbab olma noktasıdır. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Peki bu makam velayetin fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı ve ulul elbab makamı, beşinci makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise ne olur? Nefsinde hiç afet kalmaz. İki özelliği kişinin. Bir, daimi zikrin sahibi olması. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Üçüncüsü Allah onun mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü Allah'ın mutlaka kalp kulağını da açar. Allah'ın söylediklerini kişi işitir. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görür. Kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Bu o kişiye üç tane de vasıf şartı kazandırır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Bir, ehli hayırdır. İki, ehli hükümdür veya ehli hikmettir. Üç. Niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu müzakere etmek imkanının sahibidir. Allah'a sorar, cevabını da Allah Teala lütfederse mutlaka verir. Bu sebeple karşılıklı Allah'la müzakere edebilir kişi. Bu sebeple ehli tezekkür adını alır. Ehli tezekkür hem zikren, zikir ehli demek, hem daimi zikrin sahibi demek, hem de Allah ile her konuyu müzakere etmek, karşılıklı konuşmak, cevaplar almak demek. Bu kişi ehli hayırdır. Hayır bize derecat kazandıran olayların hepsinin adıdır. Derecat kazanmanın devamlı olduğu bir tek alan var, zikir. Bu kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa, o zaman ehli hayır olur. Büyük hayır verilmiş olur kendisine. Çünkü devamlı o kişi her saniye 700 derece kazanır. Her Allah deyişinde içindeki sesin bir derece kazanırsa kişi, bu ona 700 kat olarak yansıyacağı için 700 derece kazanır kişi her saniye. Böylece devamlı bir hayır içinde hayatını sürdürür. Başka bir özelliği var mı? Evet var. Başka bir özelliği de kişinin ehli hüküm veya hikmet oluşu. İkisi de aynı kökten geliyor. Hakim kelimesi, hakim kelimesi, hakem de aynı manada kullanılıyor ama
Türkçe bir kelime. Hikmet ehli olan kişi bir ayete baktığı zaman, o ayet Kur'an'ın 28 basamağından herhangi biriyle ilişkili ise onu derhal tespit eder. Ayrıca hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'a sorarak hüküm vereceği için Allah'ın dediğini yapar sadece ve Allah'ın adaleti onda tecelli eder. Ulu'l-Elbab makamının ötesi ihlas makamıdır. Üzerimize farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi diyor ki ve ma umiru illa le yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya, onlara emir olmadılar. Allah'a karşı kalplerini muhlis kılmış olan dinde kalplerini muhlis kılmış insanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ve bütün sahabe bir evvelki makama sahip olmuşlar mı? Ulu'l-Elbab makamına hepsi sahip olmuş. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabe ulu'l-elbab oldular diyor. Onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Sahabe ulu'l-elbab olmayı başarmışlar. Şimdi ihlas makamına geldik. İhlas makamı kişinin irşada müteallik bütün ilimleri almış olduğu noktaya denir. İrşad olmak. Burada irşad olmak noktasına gelinir muhlis olunca. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bu makamın da sahibi olmuşlar. İrşad olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefsimizin kalbini Allah'a halis kılmış olanlarız. Bu nokta irşad olma noktasıdır. Sahabenin muhlis olmak suretiyle irşada erdiği, irşad olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir Hucurat 7'de. Diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer onun dediklerini, o sizin dediklerinizi dinlemiş olsaydı, bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi, hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, velayetin 6 makamını saydık. Hepsi de üzerimize farz. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. 7. makama geliyoruz. 28. basamak 7. makamı içerir. Bu makamda 7 basamak söz konusu. 1. basamakta kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor. 2. basamakta günahları örtülüyor. 3. basamakta kendisine salah nuru veriliyor. 4. basamakta günahları sevaba çevriliyor. 5. basamakta iradesi Allah'a teslim oluyor. Ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi oluyor kişi. Yani Kur'an tabiriyle mürşit oluyor. İşte mürşit olmak bu noktada gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'in son aşaması 28. basamaktır. Salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesi herkese açıktır.
Herkes bu noktaya ulaşabilir. Herkes irşat makamının sahibi olabilir. Ve onlar, bu noktadakiler, yedinci kat cennetin adın cennetlerinin sahipleridir. Bu beşinci kademeye bütün sahibi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor açık ve kesin olarak. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evvelin var ya, müsabakalarda, hayırda yapılan müsabakalarda, yarışlarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazananlar. Yani o hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Bütün sahabe orada ad cennetindeki birinci kesimin sahipleridir. Onların daha üstünde kim vardır? Resuller vardır. Resuller doğmadan evvel risalete seçilirler ve gidecekleri yer mutlaka adın cennetlerinin ikinci kesimidir. İkisi de aynı binayı içerir. Bir de adın cennetlerinin üçüncü bölümü var ki birincisi bir kapıdan girilir, iki bölüm ifade eder. İkincisi ise tek bir bölümü ifade eder. Oraya huzur namazının imamları ulaşabilir. Yedinci kademesine, sekizinci kademesi zaten yoktur. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kadem, üçüncü basamak. Kim mürşidine ulaşırsa, tabi olursa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de yarısını elde eder. Nefsinin kalbi %51 nurla olur, toparlandığı için. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibi olan kişinin nefsinin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmet nurlarıyla tamamen dolmuştur. Kim ihlası ulaşırsa, irşad olursa o altıncı kat cennetin sahibidir. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesi teslim alınarak Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olursa o yedinci kat cennetin sahibidir, adın cennetinin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fena, beka, züht, muhsinler, ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamları 7 tane makamdır. Bu 7 makam velayet makamlarına ihata eder ve bütün sahabe bu makamların hepsine hamdolsun ki ulaşmışlar. Makamların hepsi de üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyadaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala bir şeyi vücuda getirmişse sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış, zıttıyla birlikte yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyette söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. 7 tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Sidretül müntaha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a münaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa, o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi, o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz.
onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı size göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa.

Dersin. Onu da konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun. Ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim. Ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de
diğer

kendine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kim size gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da "Aa, sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındanım." Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez, haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülh ve sükûnu yerleştirmeyi sağlamaktan daha öteye gidin. Sülh ve sükûnun ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O, düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız,
O zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükuna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerine sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim. Evvelce birçok tartışmalar da biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfıyız. Bütün dünyaya sulh ve sükunu öğretecek olan vakfın müntesipleri hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükunu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükun gelecek bütün dünyaya. Tüm dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz?
Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz af ve mağfiret. Allah Teala afüdür. Affedenlerin en hayırlısıdır. Allah affetmeyi sever. Ve de insanlar Allah Teala tarafından Allah'tan af dilendiği takdirde affedilirler. Bu mutlak bir hüküm değildir. Bazı insanlar af dilerler, affedilirler. Bazı insanlar da af dilerler ama affedilmezler. İnsanların nefsleri var olduğuna göre, nefslerinde de sadece afetler barındığına göre, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire, sık sık insanların nefslerine kapılarak başka insanlara karşı yanlış davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Özellikle toplumun Allah'ın bütün güzelliklerini unuttuğu, Allah'ın artık alınmadığı bir devrede insanlarımızın yaşaması, bir korkunç olayı sahneye getirmiş. İnsanımız çok büyük bir kesim olarak Allah'ı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan kopmaktır. Artık insanlar hiçbir işe çok büyük bir kesim olarak besmele ile başlamıyorlar. Allah kelimesi anılmıyor. İnsanların çok büyük bir kısmının evlerinde Kur'an-ı Kerim var. Ama duvara asılmış, orada duruyor. Bir mevlid okunduğunda açılıp okunsun diye. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılınca açılsın diye. Onun dışında Kur'an-ı Kerim bir hüküm ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada da mutlu olmamızı istiyor. Kıyametten sonra da cennette olmamızı da istiyor. Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Allah Teala insanları affetmeye, hatta bunu iki katına katlayıp günahları sevaba çevirmeye her zaman hazırdır. İnsanlarsa toplumun çok büyük bir kısmı olarak Allah'ı unutmuşlar.

Tekrar o günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'a döndükleri, birbirinden nefret etmedikleri, birbirlerini sevdikleri, korudukları, dostlukların bütün toplum tarafından kabul edildiği, değerlendirildiği ve hüküm ferma olduğu yeni bir dünya kurulacak. Birçokları bunu bir hayal mahsulü olarak değerlendirebilir. Ama ne söylüyorsak, biliyorsunuz ki bunu bize Allah söyletir. Öyleyse gelecek günlerde bunların birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. İnsanlar Allah'ı tanıyacaklar. İnsanlar Allah'tan affedildiklerinde affedileceklerini öğrenecekler. Vücutlarına hacet namazını kılarak onu Allah Teala'nın tayin ettiği mürşidi gördükten sonra tabi olduklarında günahlarının sevaba çevrileceğini öğrenecekler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tövbe edip mürşidin önünde tövbe edip

Allah Teala'dan mağfiret dilerse, Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Ama bu tövbenin nasıl bir tövbe olduğunun işaretine Allah Teala kim tövbe edip nefsi ıslah edici ameller işlerse diyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. O zaman nefsi ıslah edici ameller işlenmesi demek, nefs tezkiyesi demek. Ne zaman gerçekleşir? Bir insan bir mürşide tabi olmadan da nefs tezkiyesi yapabilir mi? Sadece bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kalbine mürşidine tabi olmadan evvel sadece %2 rahmet nuru ulaşabilir. Onun ötesinde o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının girmesi ve %98 geri kalan %98 afeti yok etmek üzere %7 bu fazılların o kişinin kalbine, nefsinin kalbine yerleşmesi ve her %7 nur birikiminde o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi, 7 tane yükselmeyle 7. gök katına ulaşması ve 7 tane alem geçerek ruhun Allah'a vasıl olması. İşte bunun adı seyri sülüktür. Allah'a doğru yapılan bir yolculuk. Bu yolculuğun gerçekleşmesinde af ve mağfiret çok önemli iki konuyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim ki Allah Teala bir hiç karşılığı bütün insanları cennetine almaya hazırdır. Ne demek istiyoruz bir hiç karşılığı? Yani bir tek dilekle. Kim Allah'a kalpten bir dilekle mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse. Aman nasıl olur? Bir insanın ruhu vücudundan ayrıldı mı, o kişi ölür. Böyle olduğunu zannetmişler. İnsanlar ve İslam aleminin mahvına sebebiyet vermişler. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi, medeniyetin, ilmin ışıklarını ilk yakan taraftır. O ışıl ışıl parıldarken Batı korkunç bir sefalet içindeydi. Adaletsizlik içindeydi. Asillerin halkı alabildiğine ezdiği bir derebeylik düzeni söz konusuydu. Doğuda ise insanlar ilim öğreniyorlardı. Ve matematiğe negatif değerlerin varlığını el-Cabir kazandırmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki el-Cabir'in muhtevasında biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse rakamlar varsa birden sonsuza kadar uzanan
pozitif rakamlar, o zaman bunların eksi birden başlayan ve eksi sonsuza kadar ulaşan bir karşılığı da mutlaka olması lazım. Nasıl aynaya baktığınız zaman kendinizi aynanın içinde görüyorsanız, bu ayrı bir boyut oluşturuyorsa, rakamlar içinde aynı şey söz konusu. Allah-u Teala sıfır noktasının sağ tarafında bir şey yarattığı zaman yine sıfır noktasının sol tarafında da aynı şeyi yaratıyor. Öyleyse negatif kutupla pozitif kutup birbirini tamamlayan bir bütün. İnsan adı verilen mahluksa bu fizik vücudun ötesinde başlangıçta tamamen negatif olan, nefsin afetlerini %100 taşıyan bir de nefse sahip. Fizik vücut ve nefs. Yetmez. Allah-u Teala insanı bir de ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki negatif değerler de pozitif değerler de sonsuza kadar ulaşabilir. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. Allah her şeyi, biz her şeyi diyor, zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani bir denge bütün boyutlarıyla var. İşte yaratma dizaynına baktığımız zaman bir tek hücreden bütün bir gelişmeyi Allah-u Teala ortaya koymuş. Ve en son yarattığı mahluk insan, onu da salsalin adı verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan yaratmış. Şekillendirmiş ve ona ruhundan üfürmüş. İnsanın bir fizik vücudu var. Sonra o fizik vücudunun içinde bir nefsi var. Nefsini tanımayan hiç kimse yoktur. Her gece nefsimiz fizik vücudumuzdan dilediğine ayrılır. Sonsuz hızla dilediği yere ulaşmak yetkisinin sahibidir. Ya bu alemde dolaşır, fizik olamaz. Fizik olmayan standartlarda bu alemde yaşar. Duvarların içinden geçebilir, kapıları açmadan içeri diğer odalara geçebilir. Her şey onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gece nefsiniz vücudunuzdan mutlaka ayrılır. Bazen hatırlarsınız rüyalarınızı. Aslında bütün rüyalar nefsinizin
yaptığı işlevleri ifade eder. Nefsinizin gözleriyle görürsünüz. Nefsinizin diliyle konuşursunuz. Ve de sevgili kardeşlerim, nefsiniz o fizik vücudunuzun aynı görüntüsünde, fizik vücudunuzun tıpatıp bir benzeridir. Aslının bir kopyasıdır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa şişmanlarsanız, o yapıdadır nefsiniz. Zayıflarsanız, aynı yapıdadır nefsiniz. Zayıflayan bir hüviyet taşır. Fizik vücudunuzun %100 bir benzeri nefsinizdir. Nefsiniz bu alemde fizik olamaz. Bu alemde sadece bir görüntüdür. Ama berzah aleminde nefsiniz fiziktir. Fizik vücudunuz bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızda bazen kapıların içinden geçtiğinizi, duvarların içinden geçtiğinizi görürsünüz. O zaman berzah aleminde değilsiniz, bu alemdesiniz. Nefsiniz berzah aleminin malı olduğu için bu alem ona göre sadece bir görüntüdür. Bazen rüyanızda kapıların açılmasından sonra ancak içeri girebilirsiniz. Kapılar sizin için fiziktir. O zaman rüyanızda berzah alemindesiniz. İşte fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. İnsanı insan yapan üçüncüsüdür. Yani Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Onun için insan en üst seviyedeki mahluktur. Allah-u Teala da insan adı verilen bu en üst seviyedeki mahlukunu en çok sever. En çok sevdiği bu mahluku içinde özel bir dizayn yapmıştır. O kadar çok seviyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman bu dilek Allah için yeterli oluyor. Ve o kişiyi kendisine ulaştırıyor. İşte bu kendine ulaştırma işleminin gerçekleşmesi sırasında kişi hacet namazını kılıyor. Gece saat 1'den sonra boy abdestini alıyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'a ulaşma dileği var kalbinde ki bu dilek sebebiyle Allah'tan mürşidini soruyor. Boy abdesti alan bu kişi birinci rekatta hacet namazını niyet ettikten sonra

başlangıçtan sonra 3 tane ayet-el kürsi okuyor. Yani Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. Teşehhüd miktarı oturuyor. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, İhlak, Felak, Nas okuyor. İhlas, Felak, Nas. Ve ondan sonra bu abdest alan bu kişi secdeye giriyor. Ve Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. Dikkat edin. Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmazsanız, ulaşamazsanız o zaman sizin için geçerli olmaz. Müşterek bir anahtar var mıdır? Evet. Devrin imamı müşterek anahtardır. Kişi hangi din grubuna bağlı olursa olsun, hangi tarikattan olursa olsun, devrin imamına tabi olursa o kişi için mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması söz konusudur. Tabi olmanın hemen arkasından bu işlem gerçekleşir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir. Erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yerini alır. Bu seyri sülükün ilk adamıdır. Ne olmuştur? Kişi tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte bu tabiyet mürşide, Allah'tan mürşidi sorup, o mürşide ulaşıp, onun önüne diz söküp tövbe etme işlemi, Allah Teala'nın onun günahlarını sadece affetmesini değil, iki defa affetmesini sağlar. Yani onun günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala kim Allah'a milaki olmayı dilerse o kişiyi buna teşne hale getirir. Yani o kişi birdenbire Allah Teala'nın onun üzerinde vücuda getirdiği tesirle namazı severek kılmaya başlar. Zikir onun için vazgeçilmez bir haz oluşturur. Ve zikir yapmaktan büyük mutluluk duyar kişi. Bu 7-8 aylık devrede, yani ruhu vücudundan ayrılarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktıktan ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması işlemi yaklaşık 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her nefs kademesi için bir ay desek, 7 tane nefs kademesi olduğuna göre emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tesliye.
5, 2 daha 7. 7 tane gök katı 7 nefs kademesi tarafından aşılır. Her seferinde, her gök katında o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. Bu hedefe ulaşmak ancak Allah-u Teala'nın af ve mağfiret işlemini gerçekleştirmesinden sonra tahakkuk eder. Mürşide ulaşmak, Allah'tan mürşidi sormak haktır ve farzdır. Kişi Allah'tan mürşidini soracaktır ve Allah-u Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi ancak o mürşide gidip ulaşıp tövbesini gerçekleştirdiği zaman Allah Teala onun günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için kişinin mürşidini hacet namazı kılarak Allah'tan sorması lazım. O mürşide ulaştığı takdirde geçerli bir işlevdir. Ve ulaşıp da önünde diz çöküp gözyaşlarıyla tövbesini gerçekleştirdiği zaman onun bütün günahları iki defa affedilir. Yani affedilir, ondan sonra da sevaba çevrilir. Bunun manası bir defa daha affedilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir olgu görüyoruz. Bir hiç, kişi hiçbir şey yapmamıştır. Allah-u Teala insan denilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki, bir insanın, insanoğlunun sadece bir tek dileği, kalpten yaptığı bir dilek, ya Rabbi bana bir ruh üfürmüşsün, o senin ruhun. Ya Rabbi, ermiş evliya olmak, ruhun sana ulaşmasıyla mümkünmüş. Böyle öğrendik. Senin Kur'an-ı Kerim'in böyle yazıyor. Öyleyse ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bu konunun en önemli noktası, Allah-u Teala'dan mürşidini sorduktan sonra o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmektir. İşte mağfiret olayı o zaman gerçekleşir. Bir insan Allah'tan tövbede bulunduğu zaman Allah-u Teala o dileği kabul ederse o kişinin günahlarını affeder. Ama sevaba çevirmez. Affeder. Günahların sevaba çevrildiği nokta, kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın ona mürşidini göstermesi ve kişinin Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşarak onun önünde diz çöküp tövbe etmesi. Bu gerçekleştiği takdirde, bu tövbe gerçekleştiği takdirde Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İşte bu Allah'ın mağfiretidir.

Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman sadece günahları sevaba çevrilmekle mükafatlandırılmaz. O, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. 7-8 aylık bir dönemdir bu. Allah-u Teala'nın üzerindeki bütün gamı, kasvet çoğulu kasvetin yok eder. O kişi sonsuz bir mutluluğun içine girer. Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Bundan sonraki 7-8 aylık devre Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimini, %2 de rahmet birikimini sağlamasına kadar sürer. Neden kişi hayatın ne mutlu devresini yaşar? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki bütün tesirini yok etmiştir. Bu mağfiret olayı sadece burada geçerlidir. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Taha Secde Suresinin 14. ayet-i kerimesinde o nefsine zulmedenler sana gelseler de önünde diz çöküp tövbe etseler de Allah'ın günahlarını sevaba çevirici olarak bulurlardı. Allah'ın günahlarını 2 defa affettiğini görürlerdi diyor Allah Teala. Bu günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. 2 defa. Birinci hafta günah affediliyor. İkinci hafta bir defa daha affediliyor. Yani bir o kadar daha derecat veriliyor kişiye. Böylece kişinin günahları sevaba çevriliyor. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman Allah-u Teala'nın bizleri insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar çok sevdiği ortaya çıkmıyor mu? Eğer olay buysa o zaman Allah'a layık olmaya çalışmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Allah'a layık olmalıyız. Tüm güzellikleri yaşamalıyız. Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiğini bilerek bu büyük hakikati yaşayarak Allah'a çok hamd etmeli ve şükretmeliyiz. Bir dilek karşılığı günahların affedilmesi değil, affedildikten sonra bir de sevaba çevrilmesi mükafatı. Ve de neticede nefsin kalbinin %51'inin tekrar nurlarda olması, ruhun da ulaşması lazım gelen Allah'a dünya hayatına ulaşması. Ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından geri götürülecektir. Çünkü fizik vücut o ruh için artık bir sığınak olmaktan çıkmış olur. Sadece bir görüntü haline gelir. O zaman Allah'ın üfürdüğü ruhunda orada yapacak olan bir işi kalmaz. Sahibine kendisini üfüren Allah'a geri döner. Allah'ın zatında ruh
yok olur. İşte yedi tane gök katını her %7 nur birikiminde ruhun aşması adına seyrisülük olan, seyrisülük denen bir yolculuğu gerçekleştirmek de olur. Günahlar sevaba çevrildikten sonra, ruh vücuttan ayrıldıktan sonra diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata çıkacaktır. Orada kalacaktır. Diğerleri yukarı çıkacaklardır. Sonra ikinci katı hak edecektir. Ona ikinci katı iktisap edecektir. Hak edecektir. Ve ikinci gök katına ruhu yükselebilecektir. Sonra üçüncü, sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaktır. Yedinci alemde, yedi tane alemin her birinde bir bekleme devresi geçirdikten sonra yedinci alem olan Sitr-i Münteha'ya ulaşacaktır. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennete alıyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala bütün insanları cehennemden korumayı garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki insan olarak yaratıldınız. Sevinin. Tabiyetiniz anında, bize tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Daha doğru bir ifadeyle Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin de sahibi oldunuz. Bir insan bir ömür boyu bu günde 3 saat zikri devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Dünya mutluluğunun yarısı onundur. Ve kıyametten sonra mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ne olmuştur? Bir dilek karşılığında bu kadar muhteşem bir hediyeler dizisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyor. Siz de onu çok sevin. Allah'ın gölgesinde yaşayın. Sadece mürşitlerine tabi olanlar.

Oralar zor işlemler olabilir. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki hayatında 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından Allah'a ruhunun ulaştırılmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka ruh olarak onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a geri dönmüştür. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevi'ler de bunu başarmış. Sonra Hristiyanlar da başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok.

Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 Safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde 3 ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. Üç dinde aynı din. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslim. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibi ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz, Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla
başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan, hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de. Ve Hanif dininin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği.
Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 safayı ve 4 teslimi yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah-u Teala, insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan, fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözlere görülebilen fizik vücudunuzdan üç ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse, aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse, ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse, fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız, nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın dağıtında yok olmuştur.
Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanına sahip olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları bunu paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştebi iştiba eder, seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yünib. Münib olan, ruhunu
Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden variste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu
değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Ah, Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki, sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte
İnsanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü. Üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor insanlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabii. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. O dalalette olanların, herkes dalalettir başlangıçta. O dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah Teala. Ve onu böylece
Dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah Teala diyor ki isteyin vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mühime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle yedinci gök katına ulaştırarak yedi alem geçtikten sonra sitet-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar. Ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah-u Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah-u Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik, onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var bu konuda. Vazifeliyiz ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman
Tüm dünyada sulhü ve sükûnu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden öylesine çok arzu ediyoruz ki, hem Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah-u Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala'nın hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Assalamu.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinler mi vardır yoksa tek bir din mi vardır? Son indirilen peygamberlerin en sonuncusuna indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. O kitapla hükmetsinler diye. Allah Teala böyle söylüyor. Biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki o kitapla hükmetsinler diye. Allah Teala'nın bu nebi resullerinin dışında bir de veli resulleri var. Onlara da Allah Teala kitap yazdırabilir, indirebilir. Ama o kitaplar şeriat kitabı olmaz, sohbet kitabıdır ancak. Allah'ın nebi olmayan resullere indirdiği kitaplar hiçbir zaman başkalarının itaat etmesi lazım gelen emredici hükümler taşımazlar. Bir sohbet kitabı mahiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hamdolsun ki birlikteyiz. Öyleyse bu bağlamda Allah Teala acaba dinlerden bahsediyor mu? Şu anda dünyaya baktığımız zaman bu gezegenin üzerinde 72 çeşit inanç biçiminin var olduğu kesinlikle tespit edilmiştir. Birçok grup yaptıkları araştırmalar sonunda bütün inanç biçimlerini hepsini bir araya toplamışlar. 72 rakamına ulaşmışlar. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç grup insan oluşacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. 73. Kaç fırka oluşacak? Ne zaman soruyorlar? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman. Sebe 20'de Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi, gerçekleştirdi ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. 73. Bunlardan gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Cevap. Ve yeniden sual. O fırkanın adı ne? Ey Allah'ın Resulü. Fırkanın adı Fırkayı Naciye. Kurtulanlar Fırkası. Kurtuluş Fırkası. İşte bugün de dinler var sevgili kardeşlerim. Gerçekten insanlar
Ayrı dinlerin mensupları olduğunuzu ne olduklarını zannediyorlar. Müslümanlar var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bunlar ana dinler, kitaplı dinler. Bir de bunun dışında birçok inanç biçimi daha yer almış irili ufaklı. Ve bunların bugün ulaşabildiği sayı 72. O zaman nerede 73. fırka? 73. fırka bu 72 tane fırkanın içindeki küçük gruplar. Onlar bir, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. İki,

Bu insanlar mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Dört, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, ulaştırarak değil tabii. Ama davranış biçimlerinde Allah'ın emirlerine tabi olarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut. 5. Bu insanlar nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerinde başlangıçta hep afetler var olduğu halde. %100 afetlerle dolu olmasına rağmen nefslerinin kalbi, nefslerini tasfiye ettikleri zaman nefslerinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doluyor. Karanlıkların yerini nurlar alıyor. İşte böylece bir sonuca ulaşılıyor. Bu sonuçta o kişinin nefsinin kalbi tertemiz, pırıl pırıl bir nefs kalbi oluyor. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktaya ulaşan herkes, nefsinin kalbi %100 nurlarla dolan bir insandır. Böyle bir hedefe ulaşabilmekse daimi zikirsiz gerçekleşemez. Daimi zikir, kalp tasfiyesinin mutlak gerekliliğini taşır. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse, zikri daimin sahibi olmayan hiç kimse, nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin teslimi mutlak olarak nefsin kalbinin %100'ünün Allah'ın nurlarıyla dolmasını gerektirir. %100 afetlerle dolu olan nefs kalbinin %100 nurlarla dolu olması hali o kişinin hedeflere ulaşmasını ifade eder. O kişi hidayete ermiştir. Bu hidayet en üst hidayettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Ondan evvel, dilemeden evvel dalalet üzereydi. O kişi dalaletteydi. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hiç kimse bunun istisnası

Müslümanlar Allah'ın yasak kıldığı şeyleri özellikle gerçekleştirmek isteyen, emrettiklerini ise asla yapmak istemeyen bir özellik taşırlar. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Yani iki düşman kardeş insanların içinde bu sebeple daimi kavga var. Her an nefsle ruh, her olayda mutlaka kavga ederler. Karar aşamasında akıl, fizik vücudun kumandanıdır. Emri o verecektir. Ama nefs, Allah'ın yasak ettiği bir fiilin mutlaka işlenmesini ister. Bunun için aklı zorlar. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilin mutlaka işlenmemesini ister. Bunun için aklı zorlar. Her ikisi de aklı kendi taleplerine uygun bir hüviyete sokmak isterler. Bu sebeple nefsle ruh arasında her an kavga vardır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a milaki olmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah mutlaka bu talebi işitir, bilir ve görür. Her an her şeyinizden haberdardır ve bekler. Hepinizi bekler ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. Bekler ki ruh nefsinizi hayattayken tezkiye edesiniz de bu talebin sahibi olasınız da tezkiye etmek talebinin sahibi olasınız da Allah'a ulaşmayı dileyesiniz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın bir garantisine kavuşursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onu dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin fizik vücudu mu Allah'a ulaşır? Hayır, asla. Kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Zaten o ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a aittir, insana ait değildir. İnsan için bir ziyaretçidir denilebilir. Allah'ın ruhu bütün insanları onların ömrü boyunca ziyaret eder. Onlarla beraber olur. Öldükleri zaman tekrar Allah'a döner. Peki her zaman böyle midir bu? Hayır, böyle değildir. Allah'ın emri, o bizde bir emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştıracaksınız, ölümden sonra değil. İşte bizi ilk defa dinleyenler varsa şu anda aranızda, hoppala diyecek, şimdi bu da nereden çıktı? Hiç insan bir kul olduğuna göre, Allah onu yaratan olduğuna göre, insana ait olan bir şey Allah'a geri döner mi, Allah'a ulaşır mı? Eğer insana ait bir şey olsaydı, ulaşmazdı tabii. Ama insana ait değil sevgili kardeşlerim. Ona ait, Allah'a ait. O Allah ki sizi sizin zannettiğinizin binlerce katı fazla sever. O Allah ki size emanet olarak verdiği ruhu mutlaka geriye ister. Er veya geç. Ve ruhunuz mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ya şu dünya hayatında isteyerek ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz. O zaman Allah da ruhunuzu kendisine ulaştırmayacak.

O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi değilseniz hiçbir zaman cehennemden kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yetmez. O kişinin dünyada da mutluluğu yaşayabilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden mutluluğu yaşayabilmesi mümkün değildir? Çünkü o kişi nefsinin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olan bir insandır. Afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmeyi dilemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Buna karşılık ruhumuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiklerini ise asla işlemek istemezler. O zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman nefsinizin istediğini ruhunuz istemiyor, nefsinizin istemediğini ruhunuz istiyor. Ruhunuzun istediğini nefsiniz istemiyor, ruhunuzun istemediğini ruhunuz istiyor, nefsiniz istiyor. Öyleyse iki düşman kardeş iç dünyanızda birlikteler. Ve onlar sizin mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun temelini teşkil ederler. Mutlak saadet mümkün müdür? Şu dünya hayatını yaşarken mümkündür. Eğer bir insan nefsini tezkiye edebilirse ki bu sudan ucuz, son derece kolay bir vetiredir. Dünya mutluluğunun yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de elde eder. Bir hiç karşılığı Allah-u Teala o kişiye bunu hediye olarak verir, yaptırır. Böyle bir husus için bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmesi için bir tek dileği yeterlidir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir Allah Teala'dan. O noktadan itibaren Allah devreye girecektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse o kişinin ruhu var, nefsi var, fizik vücudu var. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Ve eğer kişi Allah'ın emrine uyarak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse ne olur? Dilerse ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Böyle bir husus, o kişi için bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz ve nefsiniz bir bütünü dizayn eder. İkisi birlikte
birbirine zıt bir dizayn içerisinde dengeyi sağlarlar. Nefsinizin kalbi aysız ve yıldızsız bir gece kadar kapkaranlıktır. Ruhunuzun kalbi ise bütün projektörlerin yakıldığı bir gecenin aydınlık standardı kadar aydınlıktır. Güneş kadar aydınlıktır. Güneşin ışıklı olduğu bir gündeki kadar aydınlıktır. Kur'an-ı Kerim bir dengeler sistemi ifade eder. Ne kadar karanlık kelimesi geçmişse o kadar aydınlık kelimesi geçer. Ne kadar gündüz geçmişse o kadar gece kelimesi kullanılmıştır. Ne kadar kötülük söz konusuysa o kadar iyilik söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yaratma sistemi bir merkez noktadan aynı uzaklıktaki mutlaka her defasında iki noktadan oluşturulmasıyla vücuda gelir. Sıfır noktası dediğimiz o noktaya merkez kabul ettiğiniz zaman, o noktaya merkezin adını verdiğiniz zaman, onun ne kadar üstünde bir noktayı Allah-u Teala bir noktada bir şey yaratmışsa, aynı şeyi o sıfır noktasından o kadar aşağıda bir yerde yeniden birincinin negatifi olarak yaratacaktır. Daima bir pozitifin mukabilinde bir negatif yaratmıştır Allah-u Teala. Böylece zahiri alemi yaratan Allah-u Teala, onun karşılığında zahiri alemin berzahını, berzah alemini yaratmıştır. Ölenler nefs olarak orada yaşamaktadırlar. Ruhlarsa Allah'a geri dönmüştür. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün bu güzellikleri yaşayabilirsiniz. Her şey en güzel standartlarda oluşur. Hepiniz için muhtevaya baktığımız zaman aynı hedeflere yönelik bir insan görüyoruz. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratmıştır. Böylece görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her şey vücuda getirilmiş. Bütün insanlar da hepimiz Allah için yaratılmışız. Allah'a önce ruhumuzu teslim etmek için, sonra fizik vücudumuzu, şu vücudu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Bunlardan ruhumuzun Allah'a teslimi bedava bir olgudur. Yani kim nefsini, kim ruhunu Allah'a teslim etmek dilerse, nefsini değil, ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse,
Dilediği zaman bu talebi mutlak olarak gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka o vücudu terk eder. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir ve Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir ruh taşıyorsunuz. Ne zaman o ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, Allah Teala anında bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor: Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir.

Allah'ı kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Düşünebileceğiniz, hatta düşünemeyeceğiniz her şey Allah için mümkündür. Allah onların hepsini gerçekleştirmek imkanının, yetkisinin sahibidir. Ve bütün insanları mutlak olarak mükafatlandırmak istiyor. İnsan Allah için en kıymetli mahlukudur. Bu en kıymetli mahlukunun Allah-u Teala mutlaka cennete ulaşmasını ister. Ve onun için de ondan bir talep bekler. Kulundan, insandan bir talep bekler. Bu talep Allah'a ulaşma talebidir. Kim Allah'a ulaşmak için, ruhunu Allah'a ilka etmek için, ulaştırmak için, mülaki kılmak için bir talebin sahibi ise, bu o kişinin mutlak kurtuluşudur. Bu noktadan itibaren kişi artık devre dışıdır. Allah o kişiyi kontrol altına alır ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi için söz konusu olan şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın zatına ulaşan ne nefsimizdir, ne fizik vücudumuzdur. Allah'ın zatına ulaşan ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için söz konusu olan mutluluksa, Allah-u Teala dünya mutluluğunun yarısını, cennet saadetinin üçüncü kat cennetini bir kişiye hediye etmek için hazırdır. Bunun için o kişinin sadece bir tek talepte bulunması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum demesi lazım. Bunu içinden söyleyebilir, sesle söyleyebilir. Nasıl söylerse söylesin Allah için hepsi makbuldür. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbi dilekte olsa Allah Teala onu işitir ve bilir. İşitir ve bilirse ne yapar? O kişinin bu talebini mutlaka gerçekleştirir. O kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir talep meseleyi çözüyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala bu talebi işitti ve bildi. Sonra ne yapar? Sonrası o kişinin muhtevasıyla hiç alakalı değildir. Ne demek istiyoruz? Yani o kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirecektir. O kişi oruç tutunca karnı o kadar çok acıkıyor ki orucunu tutamıyor. Allah Teala o kişiyi mutlaka oruç tutabilecek hale getirir. O kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiyi zikri sevdirerek, zikri severek yapacak hale getirir.
bütün ibadetlerde Allah mutlaka yardım elini uzatacaktır. O kişiyi o ibadeti sever hale ve tatbik eder hale getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak garantilemek demektir. Hiç kimse için aksi varit olamaz. Yeter ki kişi şuradan kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilek kalpten değilse, dudaktan söylenmişse, söz söylenmişse sadece, kalbe dayalı bir talep yoksa, o zaman o kişi böyle bir talebin sahibi değildir Allah'a göre. O kişi ruhen Allah'a ulaşamaz. Ulaşabilmesi için o kişiye Allah'ın söyledikleri mutlak olarak ayan olmalı. O kişi bilmeli ki eğer kalbinden bir taleple Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte böyle bir taleple Allah'a ulaşmayı talep eden kişinin üzerinde Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarını ve uzuvlarını çalışır hale getirir. O kişi Allah'ın söylediklerini gören, işiten, idrak eden bir hüviyete kavuşur. İrşat makamını artık irşat makamı olarak görecektir. Allah onun kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sonra o kişinin kalbine, kişinin zikir yapmasına paralel olarak %2 rahmet nuru gönderir. Bu %2 rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi kılar. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki o dünyada Allah'a ulaşma talebiniz mutlaka Allah-u Teala tarafından kabul edilecektir. Ruhunuz Allah'a mutlaka ulaşacak. Siz bir ermiş evliya hüviyetine ulaşacaksınız. İşte bunun için Allah-u Teala'nın üzerinizdeki birçok fonksiyonel işlemi vücuda gelecektir. Sonra zikir yapmayı hiç sevmediğiniz halde birdenbire Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Oruç tutunca müthiş acıkmanıza karşın bu noktadan itibaren oruç tuttuğunuzda hiç acıkmayacaksınız. Allah her problemi kendi ilmiyle çözecektir. Ve irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman işlemler birer birer tahakkuk edecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak Allah-u Teala ve kalbinize nurlar girmeye başlayacaktır.
mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zamansa kalbinizin içine iman yazılacaktır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince başınızın üzerine devrin imamı gelip, imamının ruhu gelip yerleşecektir. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Allah Allah dediğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden yarıktan geçerek kalbinize ulaşacak. Kalbinizde başlangıçta %2 rahmetten sonra mürşidinize ulaştığınızda %7 ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. O zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşacaktır. Bu nefse emaredir. Sonra levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7, %14, %21, %28, %35, %42, %49 fazıl birikimini gerçekleştirecektir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşacaktır. İşte Allah'ın sizi götüreceği yer buraya kadardır. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselmiştir. Neticede 7. gök katının 7 tane alemini aşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur. İşte Allah'ın zatına ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan ruhunuz. Böyle bir statüde neyi sağlar size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın velisi olur. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahireti." Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın evliyası var ya, o Allah'ın evliyası onlara korku yoktur. 62, 63 ve 64. ayetler. Onlar Allah'ın evliyasıdır. Onlar var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah Teala bu ayetlerle bizlere bir şeyler söylüyor.

Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği an Allah'ın dostu, evliyası olur. Veli dost demek. Evliya da onun çoğulu. Ama dilimizde tekil kullanılıyor. Allah'ın evliyası olmak bütün insanlar için mümkün. Sadece bir tek dilek bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır.

Balı talep arzusu çok açık bir şekilde söylüyor. Müzemil 8'de veskü resmi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir, ruhun Allah'a ulaşmasının temelini teşkil eder. Ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah'ın üzerinde derhal rahim esması tecelli eder. Ve o kişinin bundan sonra eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Mutlaka ruhu o kişi bu dünya hayatını yaşarken önündeki 7-8 ay içinde Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Allah tarafından ulaştırılacaktır. Her ne kadar o kişinin zikriyle ruh Allah'a ulaşmışsa da o kişiye zikri sevdiren de Allah'tır. Onun hangi afeti, hangi ibadete karşı rezistans gösteriyorsa o karşı koymayı da yok eden gene Allah'tır. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda bir hedefe yürümek söz konusudur. Bu hedef Allah Teala tarafından garanti edilmiş olan ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala üstelik bunu garanti ediyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes başlangıçta dalalettedir. Dalalette olan bu insanlarla Allah Teala ilişki kurmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim diyor Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Öyleyse her şey sizlerin dileğine bağlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ulaşacaksınız. Bu dilekle birlikte ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu.

İşte Allah Teala buraya kadarını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizin kalbinde %51 nur birikimine kadar ulaştırarak size garanti ediyor. Ve böyle bir garantinin içerisinde insanoğlu mutlaka hedefine Allah Teala tarafından ulaştırılır. Unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor, çok seviyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala garanti ediyor ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Gördüğünüz ki iki ayet-i kerime, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır şeklinde. Bütün insanlar bu konuda bir garantinin mutlak sahibidirler. Allah'ın garantisi herkes içindir. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Fani olur, ifna olur. Burası da 22. basamaktır. Herkese Allah'ın bir hediyesidir. Bu Allah'ın garantisi altında bir müessesedir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta diler. 1. kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Peki dünya saadetinden haberler nasıl? O kişi başlangıçta mutsuz ve huzursuz bir insandır. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah Teala onu kendisine ulaştırdığı noktaya kadar geçen zaman süresinde nefsinin kalbine %51 nur ulaştıracaktır. Nefsinin kalbi %99, %49 karanlık ama %51 aydınlık bir hüviyete ulaşacaktır. Burası o kişi için bir hedefe ulaşmaktır. O hedef ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Ruh Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. O ruh zaten Allah'ın ruhudur. Nehir denize kavuşmuştur. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. O kişi Allah'ın zatında ruhen fani olmuştur, ifna olmuştur. Bu o kişinin 3. kademe velayetidir. O kişi ermiş evliya hüviyetine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, arayan mutlaka hedefine ulaşır. İsteyeni, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Bir dileğiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için garanti sağlar size. Bu, 3. kat cennetin sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin mutlaka sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı anda 3. kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsi 7-8 aylık bir zaman zarfında mutlaka oluşur. İnsanlar hiçbir zaman cennete gireceklerinden emin olamazlar. Ama Allah Teala söylediğimiz ayetlerde bunu emniyet standartlarının içine sokuyor, garanti ediyor.
Kim diyor bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allah'ın ulaştırması ise sizi, hepinizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği için davranış biçimlerinizin yarısından fazlası artık pozitif, yani size derecat kazandıracak davranışlar olacaktır. %50'den daha azı negatif davranışlar olacaktır. Ama siz daha çok kazanan olacaksınız kaybettiğinden. Daha çok kazanan bir insan olacaksınız. Üçüncü kat cenneti garanti etmiş olacaksınız. Dünya mutluluğunun da böylece yarısını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayete ermek ve hidayet üzere olmak. İslam merdiveni 27 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. 28 basamaktan oluşuyor. 7 safa, 4 teslim. Öyleyse hidayete ermek deyince neyi kastediyoruz? Tabi bunun için hidayet kavramının ne olduğunu Kur'an'a göre yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hidayet Allah-u Teala tarafından şöyle açıklanıyor. İnnel hüda hidayi hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bakara 120'de gene aynı konu şöyle ifade ediliyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, huve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman ne anlaşıldığını soruyoruz konunun ileri gelenlerine. Hidayet diyorlar doğru yoldur. Güzel. Pekala diyoruz, doğru yol olsun. Öyleyse sıratımızdaki mi nedir? Sıratımızdakime de doğru yol dedikleri için orada duruyorlar. O da doğru yolsa hidayet mi doğru yol? Sıratımızdakim ki? Sıratımızdakim mi? Diye sual sorduğumuz zaman cevap veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden acaba? Neden kavramları değiştirmek gereğini duymuş insanlar? Sanki bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor gibi. Sanki siz öyle. Çalışılıyor. Çünkü bir takım din alimleri insan ruhunun vücuttan ayrılması halinde insanın öleceğini zannediyorlar. Biliyorlar, bilmiyorlar ki ruh her an onların vücudundan çıkıp dilediği yere gidiyor, bir anda geri dönüyor, dilediğini yapıyor. Onlar bunun hiçbir zaman farkına varamazlar tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh, emr aleminin varlığıdır. Döneceği yer, emr alemidir. Döneceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir şeyler saklamanın gereğini duymak, bize göre insanların kendilerine yazık etmeleridir. Neden sevgili kardeşlerim, neden? Kur'an önünüzde, hakikatleri de ortada. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a kendisinin ulaştıracağını söylüyor. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ne diyor Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları
bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse biz onları kendimize ulaştırırız buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah da onları kendisine ulaştırıyor. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da onlardan bir dilek ulaşmadığı için kendisine, onların ruhunu kendisine ulaştırmıyor. Onların hidayete ermesine Allah Teala engel olmuyor. Onlar hidayete ermelerine, kendilerinin hidayetine engel oluyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Yoksa kim olursa olsun bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal harekete geçer. O kişinin ruhunu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu üzerimize Allah Teala tarafından gördüğünüz ki farz kılınmış. Ayrıca Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı farzı söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, hatta %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir insanın ruhunu kendisine ulaştırması, o kişinin hidayete ermesidir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Allah Teala kalbimizde ne varsa bilir. İşitir, bilir ve görür. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Hiçbir fizik vücut bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları hedeflerine ulaştırır. Bu muhtevada Allah Teala'nın insanları ulaştırdığı yer kendi zatıdır. İnsanların fizik vücutlarını mı? Hayır. Nefslerini mi? Hayır. Sadece ruhlarını, ki o ruh
Zaten Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Onun diyor içine, insanın içine Allah ruhundan üfürüyor. İşte böylece insan ruh adı verilen bir destekle Allah'ın ruhunu taşıyan kainatın en önemli yaratığı oluyor. Allah'a en yakın yaratığı oluyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün alemlerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. Allah Teala emanetini geri istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bir insan hidayete ererse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Madde bir, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. 22. basamakta demek ki bir insanın ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor, ifna alıyor. Bu olaya fenafillah deniyor. Allah'ın zatında yok olma, ifna olma olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz ayrı ayrı görevler almıştır. Fizik vücudumuz ibadetler yapacaktır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsimizin tezkiyesi için zikir yapacaktır. Fizik vücudumuzun bu konudaki görevi o zikri yapmak, gerçekleştirmektir. Sonuç, sonuçta Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı bir nesne var. Ruhumuz kendi ruhundan üfürmüş, onu geriye istiyor. İşte kim hayattayken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi ulaştırırsa, o kişi ermiştir. Allah'ın ermiş evliyasıdır. Birçok insan evliya olmayı çok güç, ulaşılmaz bir hedef zannederler. Ancak Yunus Emre evliyadır. Ancak Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Ancak Hacı Bayram Veli evliyadır. Ancak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır. Ancak Yunus evliyadır. Hayır. Elbette onlar evliyadırlar ama evliya olmak için o kadar üst seviye mürşit olmak gerekmiyor. Bir insan bir tek dilekle evliya olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelime. Veliler demek.
Veli ise dost demek. Bir insanın veli olması, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği andan itibaren gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytanın dost olduğu bir insan olmaktan, şeytana dost olan bir insan olmaktan kendisini kurtarır, Allah'a dost olur ve Allah'ın dostu olur. İşte Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde, 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nure ilezzulümati. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse bir farklı sonuç ortaya çıkıyor.

O Allah'ın dostları diyor Allah Teala, Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın dostları var ya, la hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Valla hum yahsenun, ve onlar mahzun olmazlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte o Allah'ın dostları Allah'ın müjdelerine muhatap oluyor ve Allah'a dost olmak için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek görülüyor ki yeterli. Hem dünya saadeti onların, hem ahiret saadeti. Kim Allah'a ulaşmayı diler, hayatı sona ererse, diledikten sonra o kişi bir

tabiyet ermek demek değildir. Mürşidine tabiyet de hidayete ermeye doğru bir adımdır. Bu ikinci adımdır. Ve nihayet ruhun hayattayken Allah'a ulaşması ve kişinin hidayete ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın hidayete ermesi demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması demek. Bizden Allah'a ulaşabilecek olan tek şey ruhtur. Her ne kadar biz ona ruhumuz diyorsak da aslında bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Adem Aleyhisselam'ın içine Allah Teala ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna sahip. Kim doğarsa doğduğu zaman Allah Teala o kişinin içine derhal ruhunu koyar, üfler, ruhundan üfürür. Böylece herkes doğduğu andan itibaren Allah'ın ruhuyla mücehhezdir. Cihazlandırılmıştır. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha ötesi var mı? Elbette var. Daha ötesi fizik vücudumuzun şu veçimizin hidayete ermesidir. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktayız. Sonra daha çok zikrimizi arttırırız. Zikrimiz günde 18 saate ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %18 saati aştığı zaman nefsimizin kalbinde %80'i aşan nur oluşur. İşte o zaman fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluruz. Bu ikinci hidayete eriştir. Ruhumuzun Allah'a teslimi birinci defa hidayete ermektir. 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, ikinci hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet meselesine baktığımız zaman insan için Allah'ın daha büyük hidayetler de vücuda getirdiğini görüyor. Baktığımız zaman onu görüyoruz ki Allah Teala ruhumuzun Allah tesliminden sonra, fizik vücudumuzun Allah tesliminden sonra nefsimizin de Allah Teala'ya teslimini üzerimize farz kılmış. Nefsimiz Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olacak bir sistem varsa işte o ruhumuzdur. Allah'ın zatında yok olduğu zaman fena, yani fani olmak, ölmek demektir. Fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın içinde yok olmak, ifna olmak.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın fizik vücudunu teslimden sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşması söz konusudur. Bir takım insanlar İnsanların hemen hemen hepsi daimi zikre kesbi olarak ulaşırlar. Yani kendi gayretlerinin sonunda. Ama biz onlardan birisi değiliz. Daimi zikre, ondan sonra irademizin teslimine, yani tesbihe biz ulaşmadık. Allah bizi ulaştırdı. Bize kalsaydı belki hiç ulaşamazdık sevgili kardeşlerim. Nasıl bir kabiliyetin sahibi olduğumuzu bilemiyoruz. Ama eğer bana kalsaydı, bize kalsaydı, Allah Teala o hedeflere bize ulaştırmasaydı, biz onları tek başımıza başaramazdık gibi geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala vehbi olarak bize daimi zikri ve onun ötesini nasip kılmış. Yani tesbihi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak. Allah'ın yolundaki en güzel sistem.

Allah için olmak üzere yola çıkarsınız. Önce Allah için olmasını istediğiniz ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalırsa, yani nefsinizin kalbindeki nurlar %80'den daha fazla artarsa, o nokta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Daha ötesi var mı? Evet. Nefsinizin tesliminden sonra muhlis olmanız söz konusu. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder ve tövbe-i nasuhu başarırsınız. Ondan sonra iradenizi Allah Teala salah makamında teslim alır. Ve bu noktada iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etme yetkisi verir. Bu noktadan itibaren kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapamaz. Her yapacağı şeyi Allah Teala emreder, o gerçekleştirir. Devamlı ard arda emirler gelir Allah Teala'dan. O da gelen emirlerin hepsine itaat eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzelini Allah Teala insanlara nasip eder. Nasıl bir şey bu? İnsan için Allah'ın emrinden başka bir şey yoktur. O insandır. İnsan olarak yaratılmıştır. Allah'ın kendisine verdiği emirleri emir olarak telakki eder de yerine getirirse ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından bu hedefe ulaştırılmıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır ve Allah Teala hem o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır hem de o kişiyi cennete ehli kılar. Üçüncü kat cennete kişi Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Çünkü kimin ruhu Allah'ın zatına o kişi hayattayken ulaşırsa, o kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu giderek artıyor. İşte insanoğlu ruh, veç ve nefsten oluşmuş. Ruhu Allah üfürmüş. Fizik vücudu topraktan halk etmiş. Nefsi de sevva etmiş, şekillendirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
ruhumuzun dönüp varacağı yer mutlaka Allah'ın zatıdır. İster ölelim, ölünce Azrail Aleyhisselam ve onun takımı oradaki melekler emanetleri olan ruhu alsınlar, 7 tane gök katını aşırsınlar, Allah'a götürsünler. İsterse biz ruhumuzu bu hayattayken Allah'a gönderelim. Yani nefs tezkiyesi yapalım, nefsimizin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla kapı dışarı edelim. Orasını fazıllarla ve rahmet nuruyla %50'den daha fazla ihya edelim. O zaman ruhumuz bizim gayretlerimiz neticesinde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhumuz dediğimiz zaten bize ait değil, onun ruhu. Ruhundan bize üfürdüğü cihette kendisine ait olan bir şeyi geriye istiyor. Almayacak mı? Biz hayattayken ulaştırmasak, ölümden sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah-u Teala'ya teslim edecekler. Ama o zaman biz belki kurtuluşa ulaşanlardan olmayacağız. Gideceğimiz yer cehennem olacak. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz, ruhumuzu da Allah'a ulaştırmadığımız için. Sevgili kardeşlerim, ayırım noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman anlattığımız şeyler tahakkuk edebilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah anında işitir, bilir ve görür. Kör, sağır ve dilsiz olan Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin gözlerini açar, kulaklarını açar, kalbini açar. O kişinin irşat makamını gerçekten irşat makamı olarak tanımasını ve kabul etmesini sağlar. Ondan sonra o kişi irşat makamını dinleyerek Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini öğrenecektir. Bunu tatbik ettiği an zaten cehennemden paçasını kurtarmıştır. Birinci kat cennet Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği anda onun tarafından kazanılmıştır. Daha ötesi de kazanılacaktır. Ne yaparsa o kişi bunu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Mürşidini isteyecektir Allah-u Teala'dan. Allah ona mutlaka gösterecektir mürşidini. O da gidip tabi olacaktır. Burası ikinci kat cennetin sahibi olduğu yerdir kişinin. Allah-u Teala o noktadan itibaren ona birçok nimet verecektir. Mesela günahlarını sevaba çevirecektir. O kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye zikri yapacaktır. Bu yaptığı zikirdeki Allah kelimesini tekrarı sebebiyle Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat attı. 2 tane nur gelecektir. Bu nurlar göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanlara sahiptir. Birbirine zıttı manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler. Bunun manası kalbe giren bütün fazıllar, fazıl nurları o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından zapt edilir. Manyetize alan olarak, manyetik alan olarak çekilir o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'tan gelen nurlar, kalbini Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alan olduğu için çekilir ve yapıştırılır. Ne kadar
kalbe fazıl gelirse o fazıllar nefsin kalbinde yapıştırılır ve nefsin kalbi giderek fazıllarla dolmaya başlar. Bu fazıllar nefsin kalbinin yarısını aştığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 kere 7 %49 fazıl eder. Başlangıçta bu kişi %2 rahmet nuru almıştı. Açılış için ve de Allah-u Teala'nın rahmetinin kalbe girdiğinin bir belgesi olarak %2 nur o kişinin kalbine girip başlangıçta yerleşmiştir. Geri kalan %49 nur da ondan sonra gelip yerleşmiştir. Böylece kişinin kalbindeki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katına her %7 fazıl birikimini aşan o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşmıştır. Sitre-i müntehaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte olay budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve ruh sahibine kendisini yaratan, kendisinin olan Allah'a dönmüştür. Kendisinin ait olduğu Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a dönmüştür. Bütün insanlarda Allah'ın nuru bir emanettir. Ve Allah emanetleri sahibine iade edin, tevdi edin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmeniz için, teslim etmeniz için, iade etmeniz için emreder. İade etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder. En tuaddül tuadde vermeyi, tevdi etmeyi el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin ehline ehillerine demiyor. Emanetler çok ama sahibi tek. O Allah'tır. Bizdeki emanetlerde ruh, veç, nefs ve iradedir. Hepsinin Allah-u Teala'ya teslimi ard arda gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte hepimiz birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu akşamki konumuz Ahdallahi. Allah'ın ahdi. Öyleyse nedir bu Allah'ın ahdi? Hadi gelin sizinle beraber bakalım nerede geçiyor bu? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde geçiyor. 153. ayet-i kerimede gene onunla alakalı. Ve bi ahdillahi efu diyor Allah Teala Enam 152'de ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir Enam 153. Öyleyse fettebiuhu, öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olmayın ki o yollara tabi olduğunuz takdirde sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Ve takva sahibi olamazsınız. Ve Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Allah size böyle vasiyet etti diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi, bu ahdi yerine getirmek. Nedir Allah'ın ahdi? Allah'ın ahdi ruhunuzu, veçinizi, yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenin bütünüdür. Bir başka ifadeyle İslam'ın bütünüdür. Yedi safa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaşmayı ihtiva eder, tabiyeti, ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, nefsin Allah'a teslim olmasını, irşada ulaşmayı ve iradeyi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmayı, hakka tukatihi takvaya ulaşmayı ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu hepimizin üzerine farz kılmış. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. İfa etmek konusunda ne söylüyor? Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetlerde bu sualin cevabını buluyoruz. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Ve onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini bozmazlar. Allah'a ezelde iradelerinin verdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etme konusundaki yeminlerini bozmazlar. Buradaki yeminin adı misaktır. Allah'a ezelde irademizin verdiği
irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden misakimiz, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin yine bunların hepsini muhtevasını alan ve iradenin de teslimini içeren misaki. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirenler ne yaparlarmış? Allah'ın ahdini yerine getirenler misaklerini bozmazlarmış, misaklerini yerine getirmiş olurlarmış. Ve bunun ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi olduğunu görüyoruz. Peki olay burada tamamlanıyor mu? Hayır, ayet-i kerimeler devam ediyor. Rad 20'den sonra Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kimler? Misaklerini bozmayanlar. Öyleyse la yenkudun el misak vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ifadesi onlar misaklerini bozmazlar ve misaklerini bozmayan bu insanlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir misakimiz daha var. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah-u Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun bütün zürriyetini her birinin sırtından onların zürriyetlerini çıkardı Allah ve kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye her birine onların her birinin nefsine onları şahit tuttu diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyurdu ki Elestü bi Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında ben sizin Rabbiniz değil miyim ifadesinin karşılığı bela kelimesidir. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki burada ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Allah Teala evet cevabını alıyor hepimizden. Acaba ondan sonra ne olmuş? Nefslere karşı şahit tutulmuş ruhlar ve fizik vücutlar. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu alıyor. Ezelde Allah Teala bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi Rabbikum dedikten sonra Karu dediler ki bela evet hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Teala madem ki diyor ben sizin Rabbinizim öyleyse
Ey ruhlar, bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden önce bana geri döneceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin.

teskiye ve tasfiye olacağınıza dair. Yani neticede bana teslim olacağınıza dair bana yemin verin diyor nefslerimize. Fizik uçlarımıza da bana kul olacağınıza dair bana ahd verin diyor Allah-u Teala.

Diyor ki Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınızı dair. Şeytana kul olmayacağınızı dair ben sizlerden ahd almadım mı? Çünkü o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Bütün fizik vücutlardan Allah ahd almış. Fizik vücutlarımızın Allah'a teslim edileceğine dair. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki

bütün muhtevasıyla olayı koyuyor Allah Teala ortaya. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar yemin sahibi olan nefsler, yeminleri yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Neyle beraber olacaklardır? Fizik vücutlarla beraber cennette olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Ne diyor? Tağuta kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun diyor fizik vücutlarımıza. Nefslerimize ne diyor? Bana verdiğiniz yemini yerine getirin. Cehenneme girmeyin, cennete girin.

kulları ise Allah-u Teala Allah'a dönüşü emretmiş, farz kılmış.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, Allah'a ulaşmayı da, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Allah'a yönelip amene olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse nasıl bir dizayn sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Sadece o kadar mı? Hayır. Bütün teslimleri yapmak da farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Diğer bütün teslimleri gerçekleştirmek de farz. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable en yeteyecmin azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Bu ayet ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini dört teslimiyle emrettikten başka Allah'a ulaşmayı dilemeyi de emrediyor. Ona yönel diyor. Ünibine ileyhi. Ona yönel, ona ulaşmayı dile. Ondan sonra da ruhunu ve içini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol, külliyen teslim ol emridir. Teslimi külli ise ruhu ve içi ve nefsi teslim etmekle gerçekleşemez. İradenin de teslimi gerekir. İşte irademizin de teslimini muhtevasına alan konu bu akşamki konumuz Allah'ın ahdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaşırız, tabiyet. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi, sonra nefsimizin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve irademizi Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah'ın emriyle tayin olmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda gerçekleşmiş. O Allah ki bütün insanları çok seviyor. O Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmalarını istiyor.

böyle bir dizaynda en güzelini gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Nisa suresi 58. ayet-i kerime gene bütünün teslimi emrediliyor. İnna Allahe ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Allah emanetleri emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Ruhumuz da emanet. Ruh emaneti Allah'a teslim edildiği zaman nefsimiz emanet olur. Fizik vücudumuz emanet olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemiz emrediliyor Allah Teala tarafından. Şöyle suresinde Allah Teala Ya eyyühellezine amen diyor, ey amen olanlar hepiniz birlikte silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartları içine girin diyor. Öyleyse demek ki birkaç tane ayet sadece ruhumuzu değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Bir kısmı da ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ve arkasından da irademizin Allah'a teslimi de devreye giriyor. Evet, bakıyoruz. Yunus suresi 'Allah Teala buyuruyor. ...25 ve 26. ayet-i kerimeler. Allahu yedu tarih selamü. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı mustakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Allah selam yurduna, selamet yurduna, aynı zamanda teslim yurdu manasında da geliyor selam kelimesi. Teslim kelimesi, selamet kelimesi, müslim kelimesi, müslüman kelimesi, İslam kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Temel faktör Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her konuda teslimi içeriyor. Nefsin teslimini de, ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de. Diyor ki Şems suresinin 27-28, Fecr suresinin 27-28-29-30. Ayetlerinde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Nefse sesleniyor Allah Teala. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman yani nefsini, ruhunu ve ruhun Allah'a ulaştığı zaman o zaman kullarımın arasına gir. Ve tuni cenneti ve cennetime gir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortam Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 25-26. ayetlerinde? İnsanlardan bahsediyor. Selam yurduna davet ettiklerini sıratımızda kime ulaştırır diyor Allah Teala. Davet ettiklerinden kendisine ulaştırmayı dilediklerini sıratımızda kime ulaştırır diyor. Sonra ne diyor? Onlara ahsenül hüsna var diyor. Güzellerin en güzeli, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Ahsenül hüsna var, Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyade diyor. Ve ondan ötesi de var. Allah'ın zatını görmek. Ötesi Allah'a ulaşmak var. Bir de Allah'ın zatını görmek var. İşte Allah'a ulaşmak vuslatı ifade eder. 21. basamaktır. Ama Allah'a iradeyi teslim etmek 28. basamağın 5. kademesidir. Bir insanın ulaşabileceği en üst noktadır. Buraya ulaşmadıkça kişi Allah'ın ahdini ifa etmiş olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzeli araştırın. Ve güzellerin en güzelinin Allah olduğunu göreceksiniz. Sığınağı araştırın. En güzel sığınağın Allah olduğunu göreceksiniz. Yemin, misak ve ahdle, yani Allah'ın ahdiyle yakinen alakalı Allah'a sığınmak. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'am." Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse sığınağa sığınmak söz konusu. Sığınağa sığınana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evvab diyor. Meava sığınan kişi, evvab. Kaf suresinin 30. ve 32. ayetlerinde diyor ki Allah Teala: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Diyor ki Allah Teala, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün cennet sahiplerine Allah Teala'nın söylediği şey, işte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun,
cennetinize girin. Kimler için? Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar ve bütün hafiz olanlar için. Öyleyse kimdir evvap? Evvap meaba sığınandır. Öyleyse Allah'ın zatı sığınak mıdır? Söyledik. Âlimin 14'e göre Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah Teala. Peki insan ruhu gerçekten Allah'a sığınır mı? Allah o kişiye meyap olur mu? İşte bakın Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Zalikel yevmül hakkı femen şahittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hak günü dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman çok net bir sahne görüyoruz. Allah'ın zatı bir meaptır, bir sığınaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken biliyorsunuz Miraç yoluyla Allah'ın zatına ulaştı. Allah özel vasıtalarla ruhu vücuduna örtü olarak onu kendi katına aldı ve karşılıklı bir konuşmadan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözüyle görerek tekrar dünyaya geri döndü. Evvelce görmüş müydü? Görmüştü nefsinin kalp gözüyle. Ama orada Allah-u Teala'nın huzurunda vücuduna örtü olan ruhuyla Allah'a ulaştı. Ve ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. Çünkü ayet-i kerime şöyle. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı. Neden yalanlamadı? Çünkü daha evvelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda ruhu Allah'a ulaştıran kişi evvap olur. Ve bütün evvap olanların cennete ulaştığı Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde anlatılıyor. Aynı zamanda evvap olanların ötesinde hafiz diyor Allah Teala. Kimdir hafiz? Hafiz muhafaza altına alınmış demek. Başının üzerinde bir muhafız olan kişi hafizdir. Mahfuz bir hüviyete girmiştir. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş, yerleşmiş. Kendi ruhu vücudunu terk ettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelmiş onun başının üzerine ve o kişi muhafaza altına alınmıştır. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın zatına ulaşması, tekrar yeryüzüne geri dönmesi olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesindeki Allah selam yurduna davet eder ifadesiyle

Allah selam yurduna davet eder ifadesiyle neden bahsediyor acaba? O kimi diyor o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Allah Teala diyor ki sıratı ileyye müstakim. Hicr suresi 41. ayet-i kerime. Sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş. Bana ulaştıran sırat-ı müstakim. Sonra ne diyor Allah Teala? Nisa 175'te ne diyor? Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları yani rahmetinin ve fazlının içine koyduğu o insanları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor.

Ve Allah'ın bütün güzellikleri biz insanları bekliyor. O bize ruh adı verilen bir emanet vermiş. O emaneti mutlaka kendisine istiyor. O tamamlandıktan sonra diğer teslimleri de sırayla gerçekleştirirsek daha üstün, daha sevgili oluyoruz Allah-u Teala'ya. Ve cennetlerin katları giderek bunlara paralel olarak yükseliyor. Yedi kat cennete, yedi ayrı muhteva Allah-u Teala tayin etmiş. Kişinin Allah katındaki mevkii yükseldikçe ulaşacağı cennetinde seviyesi yükseliyor. Yedi kat cennetin en son iradesini de Allah'a teslim edenler yedincisine gidiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala irci ila rabbiki demekle Rabbine geri dönüşü, ruhun Rabbine ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Başka ayet var mı? Evet, Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Her Allah'ın ismiyle zikret. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşma muhtevasının sadece zikirle gerçekleştiğini Allah Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Öyleyse bu muhteva içerisinde Allah'ın emirlerine dikkatle bakın. Her emir ona teslim olmamızı istiyor. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diler. Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'ı açar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleri için yolu açar diyor. Çünkü bir insanın teslimi sadece ruhunun teslimi değildir. Fizik vücudunda teslim edecektir. Nefsinde teslim edecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın en üst seviyede dostu, sevgilisi olacaktır. Öyleyse o mütevaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatih." Ey amel olanlar, hakka tukatih, takvayla takva sahibi olun. Yani takvaların en üst seviyede olanıyla, bir hakkın takvayla, hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olun diyor. Ve la temutunne İlla ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olmuş olarak ölün. İşte burada da yine Allah Teala'nın emri var: siz ölmeyin,
Allah'a

teslim olarak ölün. Yani Allah Teala bütün insanları Allah'a teslim olmaya çağırıyor. Ve hakkı tukatihi takvanın gerçekleşmesi istikametinde bir bütünden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah yolundaki bütün güzellikleri yaşamakta olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِ سَب۪يلَا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel, bana ulaşmayı dile. Peki yönelirsek ne olur? Allah Teala o zaman bizi kendisine ulaştıracağını garanti altına alıyor. Bize garanti veriyor. Şura Suresi 13. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi seçer. وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ Kim, yani bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlar Allah'ın ulaştırdığı insanlar.

İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama şuradan, kalpten bir talebin mutlaka mevcut olması lazım. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin Allah'a ulaşma konusunda kendine düşeni yapması asıldır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi. Burada sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn konunun başlangıcını oluşturur sadece. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Buraya kadar Allah kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Ama Allah'a ulaşmak, Allah Teala'nın bu açık emrine itaat etmiş olmayı ispat eder ve kişi üç kat cenneti kazanır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın da kendisini ulaştırmayı istediği, dilediği kişi hüviyetine girer. Allah Teala mutlaka dileğini gerçekleştirir. Kendisini ulaştırmayı dilediği kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın kendisine ulaştırmasına engel olamaz. Her kişi Allah'a ulaşır. Ruhen. Öyleyse bütün insanlar için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi gelir. Kişi nefsinin kalbine %80'den fazla nur biriktiği anda fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ve muhsinlerden olur. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ diyor Allah Teala. Onlar ki vecihlerini fizik vücutlarına Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan fizik vücutlarına daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişler mi? Evet. Hepsi gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Önce ruhlarını teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını. Sonra nefslerini. Sonra irşade ulaşmışlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın ahdini ifa etti mi? Kesin. İşte konumuza girerken Rad 27, 20 ve 21 ile girmiştik. Rad 20'de Allah Teala buyuruyordu ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar. 21'de ise onlar misaklarını bozmayan bu insanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını gördük. Öyleyse misakların bozulmaması Allah'ın ahdinin yerine getirilmesinin bir neticesi midir? Yoksa ruhu Allah'a ulaştırmanın bir neticesi midir? İkisidir de. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız o zaman onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklarını bozmazlar ifadesi çıkıyor. Allah'ın ahdinin ifade ettiği misak ise ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Böyle mi? Evet. Peki onlar misaklarını bozmazdan sonraki ayete bakalım. Diyor ki Allah Teala vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve
yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Derecelerini aşağı düşürmekten, yani kaybettikleri derecelerin fazla olmasından korkarlar. Hüsranda olmaktan korkarlar. Allah'a ulaşmayı dilediklerine kesin teminattır bu. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabirip tigaye ve çarebehum. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor Allah Teala. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini alırsanız, onlar Allah'ın veçini, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olur. Rad 20 ile 21'i birleştirerek alırsanız, onlar Allah'ın zatını, Allah'ın zatını ruhlarını ulaştırmak için dileyenlerdir neticesine ulaşırsınız. Ve ikisi de geçerlidir. Çünkü ayetin bir sonrasında Rad 22'de adın cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Onların, yani o hedefe ulaşanların adın cennetine gireceklerinden bahsediyor. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerinden bahsediyor. İşte 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaştılar. Allah'ın ahdini ifa ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala Tövbe 100'de buyuruyor ki, o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Neyse, ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, hepsine tabi'in tabi olmuşlar. Ensara da tabi olmuşlar, muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse sahabe ensarın ve muhacirinin mürşitliği ile tabi'in hüviyetini aldı. Sahabeye tabi olarak tabi'in, yani tabi olanlar oldular. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hakka tukatihi takvanın, yani hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle beraber bir muhteva tayin etti Allah Teala ve Allah'ın ahdi konusunu tamamladık. Bütün sahabe Allah'ın ahdini gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve netice iradelerini Allah'a teslim etmişler ve açık bir şekilde o hedefin sahipleri olmuşlar. İrşat makamının sahipleri olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

کیا ہے؟ الفاتحہ و الصلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hudallahu huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahu, Allah'a ulaşmak, huve işte o, el huda, hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki, hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin, burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünip olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor.
ve her yönüp olanında mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te, onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder.
ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet insan ruhunun Allah'a teslimidir, fizik vücudunun Allah'a teslimidir, nefsinin Allah'a teslimidir, iradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah-u Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah-u Teala, biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i Kerime söylediğimiz Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gördük ki dalalettedir. Hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Teala bu insanlara Furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Keyf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayettedir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikretince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz. Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir, bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah-u Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katta 7 tane alem geçiş Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah-u Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah-u Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu asen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asir olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın vahiyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah Teala'dan farz kılınıyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe ve ittekû ileyhil vesîlete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah-u Teala ellezine hümül muhtedin, muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i kerimeyi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah Teala açık bir şekilde

açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. O teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetleri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimizde farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır. Allah Teala o ulul elbap kullarım var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulul elbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Bir kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. İrşada ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâ ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis

yılında açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde. Burası hidayetin altıncısı sevgili kardeşlerim. Hidayetin altıncısı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor. Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nesu'ya davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakkı tukatihi takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşad kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sabikun el ebedin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de macirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine İrşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister macirin, her ikisine de tabiin tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
El-Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış, Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası ulaşacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz, o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın eseri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. "Duyduk duymadık demeyin" diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum. Hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadar yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü Semî'ün Alîm buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehenneme de girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi edeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı, öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah-u Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah-u Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah-u Teala, sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim, bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi, zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bir hayâtet dünya vatme ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru bima kânu yeksibun.
Allah'lar diyor muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o, onlar o maddi hayatla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler, onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayet-i kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Benim sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah-u Teala beni 3. kat cennetimi alır, 5. kat cennetimi alır, nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra, İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyinde işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş, dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş, kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayeti girme müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine etmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy, mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama
Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam, amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse
73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka, fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, onlar şirkteler, onlar hidayette değiller, onlar takva sahibi değiller, onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. "Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız," diyor. "Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz," diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile, diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, diyor. Allah'a ulaşmayı dile, diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün." İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı.
Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa bu o kişinin ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi 3 tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa üçüncü kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı

dilek. Bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek söylediğimiz üç ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz birinci kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde ikinci kat ve üçüncü kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar art arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? A benim sevgili kardeşlerim. O kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz o zaman
kaybedenlerden olursunuz.

başkasına değil kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır. Kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır, herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok. Birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için. Ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim. Gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Derya adamının temeli
Orada Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki: Eğer sen dileseydin elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kâfirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kâfirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kâfirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine sirkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi. Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan, Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları, Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz, onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu
tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım.
Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam, artık git, senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur.''

secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik: Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Allah Teala, biz ve sizler. Sizlere bugün Allah'ın adaletinden bahsetmek istiyorum. Dünyada Allah'ın adaletinin mevcut olmadığı söyleniyor. Madalyonun bir tarafından bakıldığı zaman gerçekten öyle gibi görünür. Çünkü herkes dilediğini yapmakta, hesaba çekilmesi mutlak olmak üzere serbest bırakılmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama bu olay, insanların serbest olması, diledikleri gibi zulmetmeleri, Allah'ın adaletinin yok olduğunu gösteriyor diyenlere ibret olmak üzere bu konuşmayı yapmak istiyoruz. Allah-u Teala bu dünyada da adaleti mutlak olarak gerçekleştirir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, mutlak olarak adaletin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah-u Teala iki isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. El-Hak. Bir de enfsi olan bu müessese, kişisel olan hakkın Allah-u Teala tarafından devamlı korunduğunu gösterir. Bir de hukuk müessesesi var. O afakidir. Onu da el-adl esması ifade eder. Allah'ın adaletinin sahibi olduğunu en kesin şekilde gösterir. Adalet enfüsü değildir, afakidir. İnsanlar arasında haklıyı haksızdan ayıran standartların konulmasını ifade eder. Öyleyse Allah bu dünyada adaleti sağlamaz. Bu dünyadayken insanlar Allah'ın adaletiyle karşı karşıya kalmazlar diyenlerin ne kadar yanıldıklarını sizlere anlatmak için buradayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar serbest davranışların sahibi olarak yaratılmışlardır. Herkes hür bir cüz'i iradenin sahibidir. Herkesin irade-i cüz'iyesi, kendisine ait olan iradesi, her dilediğini yapmak konusunda o kişiyi imkanlı kılar. Başkalarına zarar vermek de bu konunun içine girer. Bir insan kendi iradesiyle olan davranışlarında başkalarına bir fayda sağlayabileceği gibi başkalarına bir zarar da vermek imkanının sahibidir. Ama bedelini ödemek kaydıyla, hem de derhal ödemek kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala bu dünyada kişiyi serbest iradesiyle mi yaratmış? Evet, bütün insanlar cüz'i iradeleriyle yaratılmışlardır. Herkese Allah-u Teala onun kişisel iradesini kullanma yetkisini vermiştir. Ama hakkın ve adaletin sahibi olan Allah'ın her an
müdahalesi söz konusudur. Allah müdahale etmez diyenler bakalım bu anlattıklarımızdan sonra ne düşünecekler? Allah'ın müdahalesi ne tarzda bir müdahaledir? Evvela onu görelim. Allah-u Teala'nın bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah'ı seri'ül hisab. Allah hesabı seri olarak yani derhal görendir. Buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın el-adl esması kişisel iradelerin çatıştığı yerde mutlaka devreye girer. El-Hak esması kişilerin ayrı ayrı kendilerine alakadar eden bir dizaynda tecelli eder. El-Adl esması ise kimle kim arasında bir adaletsizlik müessesesi oluşmuşsa onların ikisini birden ihata eder. Öyleyse Allah-u Teala hakkın koruyucusudur, adaletin temsilcisidir ve tahakkuk ettiricisidir. İyi ama insanlar dünya kadar kötülük ediyorlar, onlara Allah ceza vermiyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Sevgili din adamları, öyle mi zannediyorsunuz? Hadi bakalım Allah-u Teala ne yapıyor? Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Diyelim ki, basit bir misal verelim, bir tokat attı. Böyle bir tokatı atan kişi, o attığı tokat Allah'ın emrindeki mizanda kaç derecelik bir kayıp ifade ediyorsa, tokatın şiddetine göre o kadar derece o kişinin amel defterinin sol tarafına kırmızı rakamlarla mutlak olarak yazılır. Allah hesabı görmüştür bile. Ne olmuştur? Kişi karşısındakine bir haksızlık etmiştir. Haksızlığın karşısında ona eşit olan bir miktar dereceyi kaybetmiştir. Böylece kişinin, tokatı atan kişinin ameliyle, yaptığı işlemle kaybettiği derece eşitliği sağlamıştır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır oluşmuştur. Şimdi kendisine haksızlık eden kişiye ulaşalım. Haksızlık edilen kişi bir tokat yemiştir. Bu bir haksızlıktır. Adalet müessesesi yara almıştır. Allah-u Teala'nın seri-ül hesap standartları derhal harekete geçmiştir. O kişinin amel defterinin sağ tarafına, kazanç hanesine, yeşil rakamlarla sevap hanesine aynı miktarda derece kaydedilmiştir. O kişi bir tokat yemiştir. Buna karşılık o tokata eşit olan bir dereceyi kazanmıştır. Dikkat edin, bir insanı cennete veya cehenneme götürecek olan derecat sistemi Allah'ın katında asıldır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yer, ebediyen kalacağı yer cehennemdir. Öyleyse cennete gidenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Cehenneme gidenler de ebediyen cehennemde kalacaklardır. 29 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Çıkılacağına dair bir işaret hiçbir ayette mevcut değil. Aynı gün kıyamet günü çıkılması konusunda Allah-u Teala'nın bir işareti var. Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesinde cehenneme girenlerden cennete gidecek olanların oradan ayrılacağı, Allah-u Teala tarafından alınacağı ifade ediliyor. Cehennemde cezasını çektikten sonra değil, o gün, kıyamet günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne oldu? Verdiğimiz misalde taraflardan biri bir tokat attı, eşit miktarda derece at kaybetti. Tokatı attığı zaman ne oldu? Hak müessesesi yara aldı. Taraflardan biri bir başkası tarafından zarar gördü.
Ne olması lazım? Hakkın iade edilmesi lazım. Allah-u Teala'nın el-adl esması devreye derhal girer. Derhal o kişi yaptığı kötü davranışın karşılığı olan derecatı kaybeder. Kötülüğü yaptığı kişinin ise amel defterine onun kaybettiği derecat aynen kaydedilir. Allah'ın sonsuz olaylar dizisini muhtevasına alan mizanı en ufak bir yanlışlık yapmadan kişilerin amel defterlerine anında bunu kaydedecek olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse adalet aynı anda gerçekleşti. Ama insanları hesaba katmadık. Ola ki tokadı yiyen kişi bunu bir izzet-i nefis meselesi yaptı ve de derecatı kazanmasına rağmen onu işgale almayarak hayır dedi, ben intikam almak istiyorum. Diyelim ki davası kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'deki kısas sistemi uygulandı. O da karşısındakine bir tokat attı. Başlangıçta olaya karşılık derecat kaybı tokat atan için, olaya karşılık derecat kazancı tokat yiyen kişi için vardı. Olayla kazanılan veya kaybedilen derece dengeyi sağlıyordu, sıfırlıyordu olayı. Ama kısas tahakkuk ettiği zaman, tokat sahibine iade edildiği zaman, tokat atana bir tokat atıldığı zaman, olay yeni bir veçağı arz eder. Bu sefer tokatı önce yemiş olan kişi, karşı tarafa tokat attığı için aynı miktarda derecat kaybeder. Tokatı ilk atan kişi ise bir tokat yediği için kendisine atılan tokatın derecesi kadar derecat kazanır ve yeni bir eşitlik oluşur amel defterlerinde ve dünya olaylarında. İki tarafta eşittir. Hem olaylar cephesinde eşittir. Taraflardan biri bir tokat atmış, bir tokat yemiştir. Taraflardan ikincisi bir tokat yemiş, bir tokat atmıştır. Her ikisi de birer tokat yemiş, birer tokat atmıştır. Öyleyse olaylar arasında kesinlikle Allah'ın adaleti teşekkür etmiştir. Gelelim derecelere. İlk tokatı atan tokatı attığı zaman derecat kaybetmiştir. Tokatı yiyen kişi de derecatı kazanmıştır. Ama ikinci tokat vücuda geldiği zaman tokatı yiyen taraf kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Tokatı atan taraf da kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Öyleyse burada hem olayların eşitliği var. Taraflardan biri tokat yedi, diğeri de yedi. Hem de derecat eşitliği var. Tokatı atan da kaybettiği derecat kadar derecat kazandı. Dereceler sıfırlandı. Tokatı yiyen de tokatı sonradan attığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazandı. Dereceler sistemi de eşitliğe kavuştu. Yani hem olaylar cephesinde adalet tesis etti. Bir kişi hem tokat yedi hem de aynı miktar, aynı şiddeti bir tokatı attı. İkincisi de bir tokat attı, aynı şiddeti bir tokatı yedi. Olaylar eşit, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Dereceler eşit, her iki tarafında kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler birbirine eşit. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah'ın adaleti Allahü Seriyyül Hisab ayeti kerimesi gereğince anında teşekkür eder, olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynı aynı anda adaleti mutlak olarak sağlar. Adalet aynı anda tahakkuk eder, aynı anda yerine getirilir. Hiç vakit geçirmeden. İşte bu
dereceler konusunda size bir kısa söylemek istiyorum. Merkez Efendi ve Sümbül Efendi'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Merkez Efendi, Sümbül Efendi'nin sonradan damadı olmuştur ama onun talebesidir. Sümbül Efendi'nin dergahına ayak basıyor, bir kenarda oturuyor, dinliyor, sessiz ve sakin, her şeyi hafızasına ve kalbine nakşediyor ve tasavvufu yaşamaya başlıyor. Sümbül Efendi ihtiyarlamıştır. Artık bu dünyadan geçeceği günlere yaklaşmıştır. Öğrencilerine diyor ki, hepiniz dergâhtan ayrılın, İstanbul'un içine dağılın. Mahkemelere gidin, vatakanalara gidin, insanların neler yaptığına şahit olun. Bütün adaletsizlikleri gelin, bana söyleyin. Bu konuda en başarılı olanınız benim postuma sahip olacaktır. Ben öldükten sonra yerime geçecektir diyor. Herkes dağılıyor İstanbul'a. Mahkemeleri dolaşıyorlar. Hapishaneleri dolaşıyorlar. Meyhaneleri dolaşıyorlar. Kötü insanların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Ve notlarını alıp dönüyorlar. O akşam toplantıda Sümbül Efendi diyor ki, hadi bakalım şimdi gördüklerinizi anlatmaya başlayın. Herkes hangi konuda adaletsizlik görmüşse onları anlatıyor. Nasıl birisinden nelerin çalındığını, birisinin öldürüldüğünü, birisinin çok fena dayak yediğini teker teker anlatıyorlar. Adaletsizlikler birer birer Sümbül Efendi'ye arz ediliyor. Talebelerin hepsi bir şeyler söylüyor. Bir kişi sessiz. O sessiz olan öğrencisine Sümbül Efendi soruyor. Evladım diyor, hiçbir şey söylemedin. Sen diyor yoksa gitmedin mi? Gidişinden haberi var tabii. Diyor ki, sonradan Merkez Efendi ismini alacak olan o delikanlı, Efendimiz diyor, ben de gittim. Onların gezdiği her yeri ben de gezdim. Ama diyor, bir adaletsizlik göremedim. Her şey merkezindeydi. Acaba ne demek istiyor? Sonradan bu her şey merkezinde sözü üzerine adı Merkez Efendi olacak olan ve Sümbül Efendi'nin rahmetli oluşundan sonra onun postuna oturacak olan ne demek istiyor acaba? Allah'ın hesabı seri gördüğünden bahsediyor. Allah'ın seri hesap diyor. Ve bütün hesaplar görülmüştü diyor. Adaletsizlik diye bir şey kalmamıştı diyor. Sonra bizim sizlere demin anlattığımız olayı anlatıyor. Her olayda Allah-u Teala'nın zulüm yapan taraftan tarafa kiramen katibin melekleri tarafından negatif dereceler yazdırıldığı, kendisine zulüm yapılanınsa o kadar pozitif derecat kazandığı, olayla derecatın birbirini anında karşılaması hesabıyla hesabın sıfırlandığını, Allah'ın hesabı hemen gördüğünü, bu sebeple merkezden aynı uzaklıkta olan negatif ve pozitif kutupların eşit mesafede olması hesabıyla eşitliğin sağlandığını söylüyor. Allah hesabı çabuk görüyor. Ama acaba Allah'ın adaleti bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi de var. Akıllarını kullanmayanlara azap ederiz diyor. Günah işleyenlere azap ederiz diyor Allah Teala. Zalimlere azap ederiz diyor Allah Teala. Bu azabı sadece cehennem azabı zannetmeyin. Daha oraya gelmedik. Kim
başka birisine bir kötülük ika ederse, aynı o kötülüğün seviyesinde bir azabı Allah Teala o kişiye mutlaka tattırır. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Aslında Allah Teala'nın o kişiye, o kişinin fizik bedeninde tatbikata geçirdiği bir cezalandırmadır bu. Azap vermedir. Allah o kişiye yaptığı her kötü davranışın arkasından azap eder. Yeter mi? O kötülükle aynı seviyede bir azap mutlaka o kişi tarafından yaşanır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruh da nefse huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Nefs de sıkılır, fizik vücutta azap edilen bir fizik vücut olarak, fizik vücut olarak sıkıntı duyar, huzursuzluğu yaşar. Öyleyse kişinin başka birisine yaptığı bir zulüm hem fizik vücuduna ödetiliyor, aynı seviyede bir huzursuzluk, bir azap edilmek suretiyle, hem de nefse ödettiriliyor. Nefse sıkıntı vermek suretiyle huzursuzluğu yaşıyor kişi iki defa. Öyleyse burada Allah-u Teala açısından olay sadece amel defterindeki dereceleri halletmekle kalmıyor. Allah-u Teala bir kişinin azap verdiği kişi ne kadar, bir kişinin kendisine zulmettiği kişi ne kadar huzursuzluğu yaşamışsa, üzülmüşse, aynı miktardaki üzüntüyü Allah da o kişiye yaşatır. Öyleyse azap açısından eşitlik sağlanmaktan başka, Allah Teala zül intikam diyor kendisi için, intikamın sahibidir diyor ve ruhu nefsi huzursuz etmekle, sıkıntı vermekle vazifeli kıldığı için Allah Teala bir de o kişiden o günahı işlemiş olan başkasına zulmetmiş olan kişiden Allah Teala ruhu devreye sokmak suretiyle bir de intikam alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kötülerin yanında değildir. Allah kötülerin karşısındadır. Allah masumlardan yanıdır. Allah zulmedilenlerden yanıdır. Zulüm görenlerden yanıdır. Yani Kur'an'daki tarifle mazlumlardan, zulüm görmüşlerden yanıdır. Öyleyse sadece amel defteri üzerinde olaylara karşılık derecat vermekle, her şeyin merkezinde olması orada bitmiyor iş. Her şey merkezinde, her olayın karşısında o kişinin kaybettiği derecatla zulmü sıfırlanıyor. Ama onunla kalmıyor Allah Teala. O kişiye vicdan azabı denen bir azabı mutlaka tattırıyor. O kişi zulmünün karşılığını üzüntü duyarak ödedikten başka o kişinin nefsi de ruh tarafından sıkıntı verilmek suretiyle rahatsız ediliyor. Öyleyse Allah Teala hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmıyor. Ve dereceler açısından baktığımız zaman sıfıra sıfır elde var. Sıfır olayıyla karşı karşıyayız. Eğer olayla dereceyi karşılaştırırsak gene o olayın mizandaki derecesiyle tam karşılığı söz konusu olduğu için orada da sıfır, sıfır, sıfıra sıfır elde var, sıfır olayı var. Ama bunun ötesinde de Allah Teala mazlumlardan yana olduğu için zalimi hem kendisi cezalandırıyor, kişinin fizik vücuduna azap ediyor, hem de o kişinin nefsine, ruhun huzursuzluk vermesini, o kişinin nefsini huzursuz kılmasını oluşturuyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bu dünyada zulüm yapan cezasız kalır zannedenler kesin şekilde aldanıyorlar. Allah Teala onları bu dünyada da cezalandırıyor. Yeter mi? Yetmez. Bu ceza müessesesinin kabirdeki kesimi de var. Kabirde kişinin bütün hayat filmi gözünün önünden geçiriliyor. Zaten kim bir ölüm tehlikesi atlatmışsa o bunu yaşamıştır. Mutlaka gözünün önünden bütün hayatı birkaç saniye içinde geçer. Çok hızlı bir şekilde hayatının binlerce bölümü o kişinin gözünün önünden geçer. Ve kişi öldüğü zaman hayat filmi ona gösterilir ve karşılığında da mutlu olan, yani o kişinin hayır yaptığı yerlerde kişi mutlu kılınır. Başkalarına zulmettiği yerlerde de ona gene orada azap edilir. Öyleyse kişi başkasına yaptığı kötülükler kadar mutlaka azaba uğrayacaktır kabirde. Allah Teala bu konuya öldüğünüz zaman Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. O gösterme oradaki melekler vasıtasıyla gerçekleşir ve kişiye hayat filmi gösterilir ve her zulmünde o kişiye azap edilir. Kısa süreli bir olaydır ama kişi mutlaka yaptıklarının karşılığını kabirde de öder. Eğer başkalarını ilk ettiyse mutluluğu orada da yaşar. Her ikisinin de karşılığı kabirde kişiye ödetilir. Hem yaptığı kötülüklerin karşılığı hem yaptığı güzel davranışların karşılığı. Olay burada da bitmez. O kişi eğer zalim bir insansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi zalimler sınıfında mütalaa ediliyor. O kişi cehenneme girecek ve ebediyen kalacaktır. Ve cehennemde o kişi sonsuz bir zaman parçasında hep azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanların davranış biçimleri ve bu dünyadaki olayları yaşamaları üç ayrı şekil gösteriyor. Allah Teala şöyle söylüyor. Allah Teala'nın yolunda üç ayrı tür davranış biçimi söz konusu. Birinci grupta olanlar henüz rüştlerini ispat etmemiş olanlar. İkinci grupta olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grupta olanlar daimi zikirde olanlar. İşte bu üç olayı anlatan bir dizayn Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e konulmuş. Günahları olan kişinin günahlarının karşılığı ona ödettirilir. O kişi nefsinin tesiriyle hareket edecektir.
Ve mutlaka nefsin sahibi olan kişi kısas isteyecektir. Ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra fizik vücudunu teslim eden veya o noktaya yaklaşan bir kişi içinse farklı bir davranış biçimi söz konusudur. O intikam almayı istemeyecektir. Ama iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir kişi için daha farklı bir davranış söz konusudur. Allah-u Teala birincisi için kısas sizden evvelki kavimlere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. İkinci grup için ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Üçüncü grup içinse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Bir delikanlı tasavvufa yeni girmiş. Efendi sonra diyor ki evladım aşağıki kata in dergâhta. Orada merdivenin tam karşısına gelen bir kapı var. Oradan içeriye gir. Orada şu anda Kur'an-ı Kerim okumakta olan birisini göreceksin. O kişinin ensesine bir tokat at ve neticeyi gel bana bildir. Delikanlı gidiyor. Orada gerçekten o sırada Kur'an okumakta olan birisi var. Onun ensesine bir tane tokat atıyor. Adam tokatı yer yemez kalkıyor yerinden. O da bizim delikanlının ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gidiyor. Anlatıyor durumu. Ben ona tokat attım. O da bana bir tokat attı diyor. Tamam evladım diyor. Böyle olması lazımdı. Şimdi diyor gene merdivenden aşağı ineceksin. Merdivenin diyor sol tarafında bir kapı var. Tam karşısındaki kapı değil, onun sol tarafındaki diğer kapıya gideceksin diyor. Oradan içeri gir. Orada da birisini göreceksin diyor. Şu anda Kur'an okuyor. Onun da diyor ensesine bir tokat at ve bana neticeyi bildir. Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Ondan sonra da geri çekilip bekliyor. Tokat ensesine gelecek diye o kişi bakmış tokatı yedikten sonra bizim delikanlıya, sonra gülümsemiş, sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış, ondan sonra okumasına devam. Bizimkine tokat filan atmamış. Bizim oğlan beklemiş beklemiş tokat gelmiyor. Anlamış ki tokat gelmeyecek. Çıkmış kapıdan, anlatmış durumu. Bu sefer de demiş böyle oldu demiş. Bana tokat atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması lazımdı. Şimdi demiş onun da daha solunda bir başka kapı var. Ona git demiş. Ve oraya gitmiş delikanlı. Bakmış gene birisi okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Gitmiş onun da ensesine bir tane tokat patlatmış. Ve adam yerinden kalkmış. Bizim kenara çekilip beklemekte olan delikanlıya doğru iyice yaklaşmış. Bizimki bekliyor. Ha tokat geliyor ensesine. Ha gelecek. O zat daha yaşlı birisi. Diyor ki yavrum diyor. Benim enseme tokat attın. Hay Allah senden razı olsun diyor. Ben diyor mutlaka sana diyor bu tokatı atman için zemin hazırlayan bir yanlış davranışta bulunmuş olmalıyım diyor. Eğer diyor öyleyse bana diyor söyler misin Allah-u Teala'nın huzurunda ne yaptığımı? Bunu söylemekten muradım diyor. Senden intikam almak değil diyor. Allah'ın huzurunda diyor senden af dilemek istiyorum diyor yaptığım hata sebebiyle. Söylesen de diliyorum diyor. Allah'ın huzurunda senden af diliyorum.
sana karşı yaptığım hata dolayısıyla bu tokatı hak etmiş olduğumu kabul ediyorum diyor. Eğer diyor yapmadıysam gene diyor ben senin Allah'ın huzurunda af diliyorum. Şunun için diyor. Senin elin benim enseme vurduğu zaman diyor. Ensem mutlaka elini acıtmıştır diyor. Onun için diyor senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Ama diyor yetmez. Artık sen diyor bir dost kazandın diyor. Bu dergaha geldiğine göre bu dergahın malı oldun. Ve diyor nerede bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Senin problemini çözmek için ikimiz beraber hareket edelim. Mutlaka başarırız diyor. Ama diyor bil ki her zaman senin yanında bugünden itibaren sana yardım edecek olan, her şart içinde sana yardım edecek olan bir dostum var artık diyor. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki diyor Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet ederler. Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç salihatla, hasenatla, seyyiat, kötülük bir olur mu? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler diyor. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek hassasının sahipleri, Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, üç grup insan gördüğünüz davranış biçimleri itibariyle, birincisi tokatı yiyor ve kalkıyor karşısındakinin ensesine, o da bir tokat atıyor. Çünkü ayet-i kerime öyle. Kısas sizden öncekileri olduğu gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Sizin de üzerinize yazıldı. O kişi henüz ruhunu Allah'a ulaştırmamış seviyede olan birisi ve kendisine bir kötülük edildiği anda intikam hissiyle yanıyor, mutlaka intikamını almak istiyor ve intikamını alıyor kısas uygulamak suretiyle. Nefsinin afetleri henüz yarı yarıya bile olmamış. Allah Teala bu ayeti söyledikten sonra kısas sizden evvelkinin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldığı ifadesini kullandıktan sonra Allah Teala buyuruyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte ikinci kişinin yaptığı şey affetmek. Ensesine bir tokat atıldığını hissediyor, tokatın acısını yaşıyor. Ondan sonra aklına şimşek gibi bu ayet-i kerime geliyor o kişinin. Hayır diyor, o bana tokat atabilir ama ben ona atmayacağım. Yukarıya bakıyor, Allah-u Teala'ya bir göz kırpıyor, anladım diyor, beni imtihan ediyorsun diyor. Acaba gerçekten barajı aşabildim mi? Bana yapılan kötülüğe ben de kötülükle mi mukabele edeceğim, nefsime tabi olacak mıyım? Hayır diyor, olmuyorum diyor. İntikam almayacağım ondan diyor, kısas yapmayacağım diyor. İntikam almayı istemiyorum diyor. Daha üstün bir noktada ve kendisine yapılan bir olay ona derecat kazandırıyor. Ama kazandığı derecatı geriye iade etmiyor, nefsine tabi olmuyor. Öyleyse kısas müessesesi Kur'an-ı Kerim'in için konmuştur. Nefsine tabi olan insanların intikamlarını alabilmesi için konmuştur.
cevaz vermiştir Allah Teala hukuk açısından. Evet, birisi bir başkasını öldürdüğü zaman öldürülen kişinin kardeşi haksız yere öldürülmüşse, öldürülen kişinin kardeşi, amcası, akrabası, babası o diğer kişiyi öldürebilir. Böyle bir yetki Kur'an-ı Kerim'de konulmuş. Mümine karşı müminin öldürülmesi, mümin olmayanın öldürülmesi, müminlerin üzerine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından yazılmış. Yani kişi dilerse, bunu gerçekleştirirse Allah katında sorumluluğu olmaz. Dünya üzerinde mutlaka mahkemeye çıkıp hesap görülür. Ayrı bir konu. Sevgili kardeşlerim, giriyoruz üçüncü kişiye. Üçüncü kişi öyle birisi ki daimi zikre ulaşmış. O da irşat makamının sahibi olmuş ve kendi mürşidinin bulunduğu dergâhta halen. Emir geldiği zaman oradan ayrılıp başka bir dergâh kurmak üzere kendisi de irşat makamının sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. O kişi için intikam almak meselesi kesinlikle söz konusu olmadığı gibi kendisine kötülük eden kişiye yardım etmek de üzerine vazifedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala teraziye üç ayrı açıdan kefe koymuş. Birinciler, nefslerine tabi olanlar. İkinciler, yarıdan öteye geçip de nefslerin intikam duygularını gemleyebilenler. Üçüncülerse kötülüğe, iyilikle mukabele edenler. Derecat açısından meselelere baktığımız zaman birincide delikanlının girdiği birinci kişide ona bir tokat atmakla derecat kaybediyor. Karşı taraftan da derecat alıyor. Eğer bir emir üzeri olmasaydı olay bu şekilde gerçekleşecekti. Gene eğer o emri alarak yapmasaydı bu işlemi, ikinci kişiye attığı tokat sebebiyle derecat kaybedecekti. İkinci kişi ona cevap vermediği için derecatı kazanmış olacaktı. Tokatı atan derecat kaybedecek. Fiille kaybedilen derecat eşitlenecekti. Tokatı yiyen için de, yiyen kişi için de yediği tokat sebebiyle derecat kazanacaktı. Kendisine karşı yapılan haksız fiile karşılık onun o seviyede bir derecatı kazandığı için fiille derecat eşit olacaktı. Hem tokat atan da hem de tokatı yiyen de. Ve üçüncüye gelince tokatı yemesine rağmen karşı kişiye tokat atmak yerine dost elini uzatan, hatta ondan ensem senin elini acıtmıştır diye özür dileyen, hatasını öğrenmek isteyen kişi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında biz için söz konusu olan şey Allah'ın bir adalet terazisinin her zaman mevcut olduğunu bilmenizdir. Öyleyse Allah Teala zulme müsaade eder. Adaleti oradadır, kıyamet günüdür diyenler için bu söz geçerli değil sevgili kardeşlerim. Orada değil, burada, dünya üzerinde hiçbir kötülüğün sahibine Allah kötülüğü
onun yanında bırakmak gibi bir açık kapı bırakmamıştır. Kötülük yapan mutlaka cezalandırılır. Hem de kaç kat olarak cezalandırılır. Amel defterinde derecat kaybeder. Derecat kaybettiği anda fiiliyle kaybettiği derecat eşitlenmiştir. Ama Allah Teala bununla kalmaz. O kişiyi mutlaka azaplandırır. Bu kötülüğü yapan kişi mutlaka vicdan azabı duyar. Aynı zamanda ruhta nefse azap eder. Yani onu sıkıntılı kılar. Ona sıkıntı verir. Öyleyse zalimin cezası artan bir ceza sistemi eşitlik formülünün ötesine geçiyor. Mükafat da öyle. Kim bir iyilik yaparsa o yaptığı iyilik kadar derecat kazanır. Yetmez, Allah Teala onun içine ferahlık verir. O kişiyi huzurlu kılar. Yetmez, ruh da nefsi huzurlu kılar. Mutlu kılar. Allah fizik vücudu mutlu kılıyor, huzurlu kılıyor. Fizik vücudun içine ferahlık veriyor, huzur veriyor. Ruh da nefsi huzurlu kılıyor. Yaptığı her güzel davranışın arkasından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amel defterindeki karşılığın ötesinde Allah-u Teala'nın ilahi adaleti söz konusu. Unutmayın, bu arada bu dünya üzerinde işlem, negatif işlem tamam olduğu anda, zulüm oluştuğu anda o olay sıfırlanır Allah-u Teala'nın indinde. Bu arada Allah

Yeter mi? Hayır, yetmez. Adalet burada da farklı bir şekilde dizayn ediliyor. Sıfır noktasından dünya sıfır noktasını ifade eder. Yedi kat gökyüzü yukarıdadır. Yedi kat yerler aşağıdadır. Yedi kat yerlerin melekûtu, yedi kat cehennemin muhtevasını taşır. İnsanların hayatları boyunca işledikleri suçlardan kazandıkları negatif dereceler itibariyle yaptıklarının Kur'an'daki karşılıkları dizaynında eksi bir numaralı cehennem aşağı doğru inen birinci kat, zemin kattan bir kat aşağısı. Eksi iki numaralı cehennem, eksi üç, dört, beş, altı, yedi numaralı cehenneme kadar insanlar yaptıklarının karşılığını bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Ve bu dünyada yaptıkları o suçlarının karşılığını bütün ömürleri boyunca ayrıca öderler. Bu dünyada sıfırlanan olayların bedeli orada zalime kat kat ödetilmiş olur. Her eksi numarası çoğalan cehennem aşağı doğru inen bir cehennem katıdır. Gay kuyusu denen azapların en büyüğünü ifade eden cehennemse yedinci kat cehennemdir. Orası şeytanla ilişki kurup da bu dünyada insanların üzerine cinleri saldırtanların, insanlara büyü yapanların gidecekleri en alt kattaki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın adalet mekanizmasından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkür eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Veya cennette mükafatlandırma söz konusudur. Kabirde mükafatlandırma söz konusudur. Bu dünya hayatında da her olayın arkasından insanın Allah Teala tarafından mutlu kılınması, huzur verilmesi ona, mutluluğu yaşatması Allah Teala'nın söz konusudur. Veya yaptığı her kötü davranışın arkasından huzursuzluğu yaşatması söz konusudur. Mutsuzluğu yaşatması söz konusudur. Öyleyse Allah'ın adaleti bu dünyada da geçerlidir. Bir, kabirde de geçerlidir. İki, cennet veya cehennemde de geçerlidir. Üç, adalet bütün boyutlarıyla Allah'ın el-adl esmasının gereği olarak bu dünyada vardır. Kabirde de vardır. Cennet veya cehennemde de vardır. Öyleyse ümit ederiz ki artık onlar da öğrenmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere nasip ettiği bu zaman parçasını Allah'ın adaleti açısından değerlendirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat.

Bütün mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın huzurunda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Konumuz bu, Kur'an tefsiri. Bir defa daha Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Lafzi anlatımlarda başkalarından bir farkımız olmaz. O muhtevada biz söz sahibi değiliz. Ama söz konusu olan Kur'an'ın ruhuysa, o zaman Allah mutlaka bize yardım eder. Allah'tan öğrendiğimizi sizlere ulaştırırız. Bu sebeple söylediklerimiz, normal tefsir yapanların, 12 usulde tefsir yapanların her birinin ulaşabildiği sonuçta mutlaka daha ötedir. Ayet, Zuhruf suresinin 67. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. El ehlil la'u yevme izin ba'duhum li ba'din. Adûvün illel muttakîn. El ehillâ'u halil olanlar, samimi dostlar. Allah Hazreti İbrahim'i halili yaptı diyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Dostu yaptı manasına. Yevmeyizin izin günü. Badühüm onların bir kısmı, libadin bir kısmına adüvün düşman. İlla ancak den başka hariç el muttakin takva sahipleri. İzin günü takva sahipleri hariç samimi dostlar birbirine düşmandır. Kıyamet günden bahsediyor Allah Teala. Samimi dost olduklarını bu dünyada iddia eden, cehenneme gidecek olanlar o gün birbirine düşman olurlar. Neden? İki tarafta diğerinin kendisini cehenneme sürüklemekte, ona arka çıktığı kanısındadırlar. Bir suçlu ararlar. Kendileri cehenneme gidecekken cehenneme gitmelerine sebebiyet veren bir suçlu ararlar. Metaller olan birisini. Ama öyle birisini bulsalar da bulmasalar da bu onları cehenneme gitmekten kurtaramaz sevgili kardeşlerim. O gün cehenneme giden kişiler mutlaka iki gruba ayrılacaklardır. Bir, üstün olanlar, diğerlerine tesir ederek onları Allah'ın yolundan men edenler. İki, onlara inanarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki tarafta birbirini suçlayacaklardır ama neticede hiçbir şey değişmeyecektir. Ve 68. ayet-i kerime Zuhruf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadî la haffün aleykumul yevme tevella entüm tahzenûn. Ya ibadî, ey kullarım, la yoktur, olmaz, hafın korku, aleyküm sizin üzerinize, size eleyhime o gün, ve la ve yoktur, olmaz, entüm siz tahzenûn. Siz mahzun olursunuz.

Ey kullarım, o gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Bakın işaret bir defa daha cennet olarak geliyor. O gün Allah'ın kullarına korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Bu ayetin muhtevasına baktığımız zaman Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerini mutlaka devreye sokmak durumundayız. Diyor ki Allah Teala orada Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Burada da la hafun aleykümül yevme, yani o gün sizin için bir korku yoktur sizin üzerine ve la entüm tahsünün, siz mahzun olacak da değilsiniz. Mahzun da olmayacaksınız. Allah Teala orada da öyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. اَلَّذِينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Burada sadece izin günündeki, kıyamet günündeki muhtevaya işaret ediliyor. Aslında izin günü gene iki gün olarak çıkıyor karşımıza. İzin günü bir kıyamet günüdür. Başlangıçta herkes mutlaka cehenneme girecektir. Kıyamet günü diyor Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde sizin aranızdan cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Sonra diyor, yani aynı gün biz diyor cennete girecekleri oradan çıkartacağız diyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecek. Ama Allah-u Teala'nın bu cehenneme attığı kişilerin aynı gün cehennemden çıkması söz konusu. Kimlerin? Bu ayette sözü geçenlerin. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme kalmak üzere giren insanların oradan bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Yani cennete girecek olanlar da cehenneme girecekler. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girecekler. Cehennemde kalacak olanlar izin alıp da oradan cennete dönemeyecekler. Ama diğerleri için, cennete girecek olanlar için cehennemden çıkma ve cennete girme izni verilecek. Onun için Allah Teala o güne izin günü diyor. Peki bir başka güne de Allah Teala izin günü diyor. Kim 12 tane ihsanla tabi olmak üzere mürşidine ulaşmışsa, devrin imamı ve arşı tutan melekler saf saf oradadırlar ve devrin imamı o kişi hakkında Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 ihsan alıp oraya mürşide tabi olmak üzere gelen kişi hakkında onun günahlarının sevaba çevrilmesini talep ederler. Allah Teala da mutlaka bunu uygun görür. O gün diyor sadece kendisine izin verilen kişi o kişi hakkında şefaat eder diyor Allah Teala. Sadece Allah'ın katında kendisine izin verilen kişi şefaat edebilir diyor o gün. O gün izin günü. Hangi gün? Tabi olduğu gün kişinin. Ama 12 tane ihsanla gelerek mürşidine tabi olan kişiler için ve bu hususu Allah Teala Mümin Suresi'nin
7. ayet kerimesinde anlatmış. İzin günü. Öyleyse iki tane izin günü var. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşanların tabiyet günü de izin günü. O gün kendisine izin verilen devrin imamı o kişi hakkında şefaat talep ediyor Allah-u Teala'dan. Devrin imamı ve onun etrafındaki bütün arşı tutan melekler. Kıyamet de izin günü kimler için? Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Cehennemden çıkacak ve cennete girecekler için izin günüdür. Geri kalanlarsa kıyamet günü girdikleri cehennemden bir daha asla çıkamayacaktır. Hem korkuyla cehenneme gireceklerdir, hem de neden cehenneme girdiler diye onlar mahzun olacaklardır. Ama cehenneme girip de aslında cennete gireceklerini bilenler, onlar korkmayacaklardır, mahzun da olmayacaklardır. Çünkü bileceklerdir ki onların amel defterlerindeki kazançları kayıplarından fazladır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ve 69. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar, آمَنُوا, آمَنُوا oldular hayattayken, Allah'a ulaşmayı dilediler. بِآيَاتِنَا ayetlerimize, وَكَانُوا ve oldular, مُسْلِم۪ينَ teslim olanlar, Müslümanlar. Onlar ki ayetlerimize amin olmuşlardır ve teslim olmuşlardır Allah'a, teslim olmuşlardır.

Bi ayatina bi kelimesi hem ile anlamına geliyor hem de ona anlamına geliyor. Buradaki ifade ayetlerimize amin olmuşlardır, inanmışlardırdan ziyade ayetlerimizle amin olmuşlardır ifadesidir diye işaret geliyor. Onlar Allah'ın ayetleriyle amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Zaten arkadan Allah'a teslim olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Ve kânû müslimîn. Teslim olanlardan olmuşlardır, Müslümanlardan olmuşlardır. Ayetlerimize manasına da geliyor. Bi ayatina, ayetlerimizle anlamına da geliyor. Bi ile anlamına da geliyor. Burada Allah'ın ayetlerini okuyarak kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda amini olmuştur. Bu amini olan Allah'a inanan kişinin ötesinde bir kişidir. Bu amin olan kişi öyle bir kişidir ki Allah'a inanıyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve kısa zaman sonra da ruhunu Allah'a mutlaka kesinlikle milaki kılacağına da inanıyor. Neticede de ondan sonra mutlaka ruhunu Allah'a teslim edecektir. Zaten Allah'ın ayetlerine amin oldukları, amin olduğu anda kişi teslim olmuştur. Kime? Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve onlar teslim olanlardır diye bir işaretle açıklama yaptığını görüyoruz. Bu Zuhru suresinin 69. ayeti kerimesi Allah'ın ayetleriyle insanların amen olduklarını ifade ediyor. Ve amen olduğu anda kişi teslim de olmuştur. Amen olduğu anda tağutun kulu olmaktan kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuştur. Burada Allah-u Teala'nın bir evvelki ayette söylediği, ey kullarım o gün size korku yoktur. Siz masumda olmayacaksınızın izahında söylediğimiz gibi Yunus suresinin 62-63-64'ünde onlar amen olmuşlardır, takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu insanların Allah'a teslim oldukları kesinleşiyor. Burada bu o gün size korku yoktur ve siz masumda olmayacaksınız dediği kulları için diyor ki onlar ki ayetlerimizle amen olmuşlardır ve teslim olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi tağutun kul olmaktan kurtarıyor kendisini. Allah'a kul oluyor. Bu nokta ise o kişinin ilk teslimini gerçekleştirdiği yer. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a birinci defa teslim olan kişidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci defa teslim olur. Ve üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi defa bir teslim merhaleleri dizisi o kişi için geçerlidir. Ve 70. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Uttulul cennete entüm. Uthulul cennete entüm ve ezvacukum tuhberun.
Uttulu dahil olun, girin el cennete cennet, entüm siz ve ezvacukum ve sizin eşleriniz. Tuhberune siz sevindirileceksiniz, ferahlatılacaksınız. Burada Allah Teala çok ilginç bir şey söylüyor. Siz ve eşleriniz cennete girin diyor Allah Teala. Geçen gün bir kardeşimiz telefonda soruyor. Cennete giren bir erkeğin eşi de cennete girer mi? Burada Allah Teala buna dair bir açık işaretini koymuş. Ama öbür taraftan da bir konu tam böyle olmadığını ifade ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki Hazreti Lut evliydi ve karısı cehennemlikti. Öyleyse hangi ölçülere göre Allah-u Teala cenneti alır? Bu tabi Allah'a ait. Bu ayet onu söylüyor, eşlerinizle beraber girin diye. Cenneti hak eden eşler olabilir bu. Veya Allah'ın başka bir muradı vardır. Şu anda bize bunun cevabı gelmiş değil. Ama Allah-u Teala açıkça cennete giren erkeklerin hanımlarının da cennete gireceğine dair bir açıklamayı oraya koymuş. Ne kadar rene ihata eder, o konuda açıklama yok ayet-i kerimede. Zuhruf suresi 70. ayet-i kerimede bu husus yer almış sevgili kardeşlerim. Öyleyse inşallah kaydederim. Zuhruf 70. Cennete girin ve eşlerinizle.

Ve 71. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu aleyhim bi sihafin min zehebin ve ekvab ve fiha ma teştehi hil enfusu ve

Ben, telez zul ayun ayunu ayun ve entüm fiha halidun. Hitabı tavaf edilir, dolaştırılır. Aleyhim onların bir sıhhafin tepsilerine min zehebin altından ve ekvabin ve kutsuz kadehler, bardaklar ve fiha ve orada ma teştehihi iştahlandığı yani canının çektiği şeyler. El enfusu nefs ve telezzü ve lezzet alır. El ayunu göz ve entüm ve siz fiha orada halidun halit olanlar ebedi olanlar. İşte cennete girenin ebediyen cennette kalacağı. Zuhruf 71.

Dolayısıyla burada cennetten bir sayfa açılmış. Diyor ki Allah-u Teala onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. Ve entüm, sizler fiha orada halidun, ebediyen kalacak olanlarsınız. Bir kısmı burada, siz orada ebediyen kalacaksınız diye ifade ediyorlar. Burada Allah-u Teala entüm kullanıyor. Ebediyen kalacak olanlar sizlersiniz gibi bir mana çıkıyor. Sizler orada ebediyen kalacak olanlarsınız diye biz burada bir açıklama getirdik inşallah. Öyleyse görülüyor ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine giren o cennette ebediyen kalır. Allah'ın cenneti ebedidir. Ve Zuhruf suresi 72. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilkel cennetülleti uristumuha ve uristumuha bima kuntum ta'melun. Ve tilke ve işte bu el cennetü cennet. Elleti ki o ki uristumuha ona varis olundunuz. Bima sebebiyle dolayı kuntum siz oldunuz. Ta'melun siz yapıyorsunuz.

İşte bu amellerinizden dolayı varis olunduğunuz cennet. Varis kılındığınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri andan itibaren de cennetin sahibi olmuşlar. Ondan sonraki kademeleri açtıkça daha üst, daha üst, daha üst cennetlerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 73. ayete bakıyoruz. Acaba Allah-u Teala bu 72. ayette ne demek istiyor? Varis kılındığınız cennet. Cennet size miras kılındı diyor Allah Teala. Siz cennete varis oldunuz. Yani cennet size miras kılındı. Bunun manası sizden evvel cennette başka birileri yaşadı. Şimdi de siz yaşıyorsunuz değil. Çünkü kıyamet günü herkes birden oraya gidecek. Ondan evvel veya ondan sonra değil. O gün, kıyamet günü cehenneme girenlerin bir kısmı cehennemde mutlak olarak kalacak olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bir kısmı sevapları günahlarından fazla olanlar. Onlar da mutlaka aynı gün çıkacak olanlardır. Ve onlar ilk defa cennete girecek olanlardır. Allah'ın onlara miras olarak verdiği cennet. Allah'tan onlara miras olan cennet. Belki Allah Teala şöyle bir ifade de kullanmış olur. Şu anda Hazreti İdris'le Hazreti İsa'nın cehennemde oldukları biliniyor. Ya affedersin, cennette oldukları kesin. Öyleyse bizler bir nevi onların mirasçısı olarak değerlendirebiliriz. Değerlendirilebiliriz. Allah Teala mirasçı kılındığınız, onların mirasçısı olduğunuz manasına bunu kullanabilir. Eğer miras kelimesi gerçek anlamda kullanılıyorsa bu istikameti kullanılmış olmalıdır. Ve 73. ayet-i kerime lekum fiha fakihetun kesiretun minha tekulun. Lekum size, sizin için fiha orada var fakihetün meyve, kesiretün çok, minha ondan tekulüne siz yersiniz. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır diyor Allah Teala. Eğer cennetin bir başka özelliği meyvelerin orada mevcudiyeti. Bu cennet ayetleri birbirini takip ediyor. Şimdi tekrar cehenneme dönüş yapıyor Allah Teala Zuhruf Suresi'nin 74. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. İnne muhakkak ki el mücrimine, mücrimler, suçlular fi azabi, azap içinde cehenneme, cehennemdedirler. Halidun, halit olanlar, ebedi olanlar. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Bir taraftan diyor cennettekiler daha belki ayetlerde ebediyen orada kalacaksınız diyor Allah Teala. Zuhruf Suresinin 71. ayet-i kerimesi, cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır diyor. Burada da Allah Teala 74'te muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır
Zuhruf 74.

suçlular cehennem azabı içinde ebediyen kalacaklardır. Yetmiş bir, cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. 74, cehenneme giren mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Günahkarlar. Yani günahları, sevaplarını aşan herkes. Ve 75. ayet-i kerime. Zuhruf suresinin 75. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, La tüfetteru anhum ve hum fihi mublisun. La yufetteru, hafifletilmez, gevşetilmez. Anhum onlardan, ve hum ve onlar, fihi orada, mublisun. Ümit kesmiş olanlardır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Mublisun. Azap onlardan hafifletilmez ve onlar orada ümit kesmiş olanlardır. Neden? Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlar. Hiçbir zaman zaten ümit edilebilecek olan bir sonuçla karşılaşmayacaklardır. Ebediyen cehennemde kalmaları söz konusudur. Cehennem günahların sevaplarından fazla olanlar içindir. Girecekler ve ebediyen orada kalacaklardır. Ayet 76 وَمَا ظَالَمْنَاهُمْ وَلَّاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ Ve مَا ظَالَمْنَاهُمْ Ve biz onlara zulmetmedik. وَلَاكِنْ Fakat lakin كَانُوا oldular. Hüm onlar ezzalimin, zalimler. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Kânu oldular, hüm onlar ezzalimin, zalimler. Bunu onların kendileri zalimlerdir şeklinde de Türkçeleştirenler var ama Allah-u Teala kânu kullanmış. Oldular diyor. Geçmiş zaman kullanıyor. Ve böyle bir cümle yapmış. Onlar oldular diyor. Ve lakin onlar zalimler oldular. Yani kendilerine zulmettiler. Ve böylece zalimler oldular. Ve Zuhruf Suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nadev ya maliku li yakdi aleyna rabbuk. Yani rabbuke. Kale innekum makisun. Ve nadev nida ettiler, seslendiler, haykırdılar. Ya maliku, ey malik. Liyakti hükmetsin, hüküm versin. Aleyna bizim üzerimize, bizim hakkımızda. Rabbüke senin Rabbin. Kale dedi. İnneküm muhakkak ki siz makisun. Duranlar, kalanlar. Ey mücrimler. Ey malik. Malik cehennem bekçisi. Ey cehennem bekçisi. Rabbin bizim üzerimize hüküm versin. Yani bizi öldürsün. Cehennem azabına dayanamıyorlar. İşkence söz konusu, acı söz konusu. Ve Rabbin bize hüküm versin, bizi öldürsün, bu azaptan kurtulalım diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz kalacak olanlarsınız. Bu azabın içinde ebediyen kalacak olanlarsınız. Başka ayetlerinde Allah-u Teala
Onların etleri erir diyor. O korkunç sıcak içinde onların etleri erir ve biz onlara yeniden et giydiririz. Ölmek isterler diyor. Ama diyor ölemezler. Onların ölmesine müsaade etmeyiz diyor Allah-u Teala. Her seferinde diyor onlara et giydiririz. Yeniden diyor aynı azabı yaşarlar diyor. Midelerine giren, bağırsaklarına giren şeyler, bağırsakları, mideleri yakıcı, mahvedici şeyler. Dünyada yaptıklarının bedeli yüzlerce kat, binlerce kat orada sonsuza kadar ödetiliyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Sadece bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetten kurtulmanız mümkünken bu muhtevayı dikkatle gözden geçirin. Eğer dilemezseniz bu hususlar mutlaka sizin için de geçerli olacak. Bunların her biri bütün insanların ibret almaları ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri için bir mutlak sebeptir. Allah Teala hiçbir şeyi boşuna söylemez, boşuna yazmaz sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf Suresi 78. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad cinakum bil hakkı ve lakinne ekserekum lil hakkı kârihûn. Lekad andolsun cinakum bir size getirdik. El hakkı hak, hakkı getirdik. Cina kumbi el hakkı hak. Velakinne velakin fakat ekserekum sizin çoğunuz li el hakkı hakkı kârihun kerih görenler. Andolsun ki size hakkı getirdik. Velakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Allah-u Teala'nın hakkı açık ve kesin hak geldi, batıl zahil oldu diyor. Bu hak statüsünde insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'a